Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdin, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.

Bir adamın kündülü xizmət nəticəsi ya ki kəsibdə müvafiqiyyət qazınışıqı təsir görüstədiğən asaslıq amılla xizmət ixtidari, tırışış dərəcəsi, pürsət qatarlıqlarını öz işçiga alıdı. Yaponiya Kyochira şirkətinin qurğucusu Inamori Kazuo'nun müvafiqiyyət tənlimisi mundaq, xizmət nəticəsi təpəkkür usulü köpəytilgən qızğınlıq köpəytilgən ixtidarğı tən. Bu formulada o təpəkkür usulunu birinci orunğa, ixtidarını üçüncü orunğa qoyğan. Inamori Kazuo mundaq bir qızıqarlıq adiyasını bayqağan, bir adamın tuğumu qabiliyetinin yuqarı tövəllikinin onun hayatıda muvaffaqiyyət qazanış qazanılmaslığı bilen anç çoğ münasibeti bulmaydıken. Onun qarışça, bir adam məyli qancılık qabiliyetlik bulsun, məyli qancılık qızğınlıq bilen xizmətke kirişip gəlsun, yani ixtidar bilen qızğınlıqdan erişken numarı qancılık yuqarı bulsun, əgər təpəkkür usulu xata bub qalsa, köpəytmə mənpesan bub çıxıdıken de onun hayatı hər qızımı güzel hayat bulmaydıken. Kişiler bilen kişiler otursudaki farkı nispeten biz daim esiyat bölünmesi ve akıl bölünmesi dikkat kılımız. Kişiler bilen kişiler otursudaki münasibette karşı tarafını yakşı niyet ya ki yaman niyet deb oylaşka adetlengemiz. Ameliyata inçki tahil kılsak kişiler bilen kişiler otursuda sözler getik farkının şekillenişideki tüp sebepinin tepekkür usulü de işgeliğini baykayımız. Bazılar özünün mağlubiyeti üçün sebep izdeb özünü aklap kodunşuydu. Başkalarına hasat kılıdı. Yaman adetlerden nefretlenidi. Eğer tepekkür usulünüz muşundaq bolsa, kişilik hayat neticeniz mənpi qimmət çıxıdı. İktidarınız kancı küşlük, kızgınlıqınız kancı yuqarı bolsa, tətür yönülüşlük kişilik hayat neticesi mu şünçü çoğun boludu. Eksce, bazı kişiler her qandaq çapa müşaqatki duş gelse mu, onun o təmkin yüzlenib, icabi tərəbdən pikir yürgüzüb, özünün parlaq istiqbalığı iyi boludağallıqı işinidi. Aktif, uçuk yoruk pozisiya bilen özlüksiz tırışıdı. Fakat muşundaq doğru yönülüşlük təpəkkür usulu bolsula, ixtidar sel kəmçil boğan tağılırdı mu, başkaladın ağırınmay, çüşkülləşmay, zarlanmay, bəxtlik, güzel turmuş keçirgülü boludu.

0: Асраң, ciddileşmәң.
1: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp durğandak, adamla tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı. Bizdek doktorlarga keçkündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytim yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləymən.
2: Медицинаның ізәт өрміте мәң мұқадәсікіні аңлы қоғдат, аятыны қадырләп, өлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
3: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектірам.
4: Сағламлық дастықынымызда.
5: Halındaki işkili kodunu sahil isekla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne, tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız, hatırcam situ alayımız.
6: Korumağa tuz şekerini azıraq salaydı, obdan talısaq sağlam ozuqlu alayımız.
4: Sağlamlık ayıqımızda.
7: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılıq.
5: Velisbit bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
4: Sağlamlık kolumuzda.
5: Ahlatlarını türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
4: Denizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
5: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muayeti barğansırı yakşı bulmakta.
4: Sağlam cungu birlikte atırışımızgı muhtaj.
3: Mən çoğun minge, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rədlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
8: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar beden əzalarımğa xalığancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
9: Mən börek. Uxlamay tan atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qalınışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
8: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldım.
10: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınızmı?

Hürmetli radio dinleyiciler, şimdi Jungoğu Nazar programımızı anlatımız. Ben Şirin Gürtoğdim. Aldı bilen, bugünkü programımızın kısıkça mezmalarına kulak sağlayısla. Yokur üspetli taraqiyat bilen yokur seviyelik xavipsizlik bir tutaş pilalanıp, apetin müdafi yalmış, apet ziyinini azaytış, apetin kutquzuş iktidarı üstürüldü. Xalqı kolaylık turmuş çemberge kuruluşunu umum yüzü kengaydış gerek. Kiçik, tarqaq, aciz buluş kandaq buzup taşlandı. Şayar nahisi kumni yaxşı tızgeledi. Su üzgende ah renglik, ya ki kök renglik su üzüş kimi kimen. Tövende deyik tığla, bugünkü programımızın təpsili məzmunları da bulsun.

taqsimotning iqtidoriy va rolini joriy qildirish kerak. Unum bilan adillikning munosabatini yaxshi bir taraf qilib, dastlabki taqsimot, qayta taqsimot, 3-chi qitimliq taqsimot o'zaro moslashgan, yurishlashgan ulug' tuzum o'rlashtirmasini barpo qilish kerak. Amgiki qarab taqsim qilishni asosiy gavda qilishni ching turib, amgak ishaqining dastlabki taqsimotiga nisbatini o'stirib, zarur omilga qarab taqsim qilish siyosatini mukammallashtirish kerak. Qayta taqsimotning tanishish rolini joriy qildirib, boj, ijtimoiy kafolat, yotkimi chiqim qatorliqlarni tanishish salmoqini oshirib, uning dalligini o'stirish kerak. 3-chi qitimliq taqsimotning rolini yaxshi joriy qildirib, orzusi, iqtidori bor korxona va ijtimoiy to'pning ommaviy farovonlik, xayriyat ishlariga faol qatnashishiga yetakchilik qilish va madad berish kerak. Lekin axloqni dastak qilib, majburiy iyoni qildirishga bo'lmaydi. Ommaviy mulozimatga doir siyosat tuzum sistemasini mukammallashtirish kerak. O'rtaq bishni ilgari surishda farovonchilik yo'lini tutishga bo'lmaydi. Ayni yillari ba'zi davlatlar narodnikilik yo'lini tutib, yuqori farovonlik orqali bir turkum horonlar va tayyor toplarni boqqan. Oqibatda davlat moliyasi bu og'ir yukni bardoshlik berolmay, o'ttir hol kirimliklar to'zg'iga tushib kelib, uningdan uzoqcha qutulolmagan. Farovonlik ta'minoti o'stirilgandan keyin uni tovalitish tasq to'xtaydi. Ko'tirish iqtidorini ishib ketgan farovonchilik sijil davomlashmaydi. U muqarrar holda og'ir iqtisodiy va siyosiy masala paydo qiladi. Shunga biz butun kuchni ishga solish, madara qarab ish ko'rishni ching turib, ommaviy mulozimat saviyasini o'stirishni muhim o'ringa qo'yib, ma'rif, davolash, yashanganni kutinish, turalg'u qatorliq xalq ommasi eng ko'ngil bo'ladigan sohalarda asosiy ommaviy mulozimat bilan dal joyida ta'minlab, qiyinchiligi bor ommaning asosiy turmush tuvanchikini kafolatlantirib, ko'zlimini oshiratmasligimiz, quruq va'da bermasligimiz kerak. Ikkinchi masala. Kapitalning alohidligi va harakat qonuniyatini to'g'ri tunish va egillash kerak. Marks, Engels sotsializm sharoitida bozor egiligini yo'l qo'yishga bo'ladiganligini tasavvur qilib boqmagan. Albatta, ular sotsialistik davlatning kapitalga qandoq muomala qilish kerakligini qiyos qilishga amalsiz edi. Lenin, Stalin Sovet ittifoqining sotsialistik qurilishiga rahbarlik qilgan bo'lsa-mu, lekin ayni chaqda Sovet ittifoqining yo'l qo'yg'ini yuksak markazlashgan planlik egilik tuzilmasi bo'lg'ashqa keng ko'lamli kapital masalasiga asosiy jihatdan duch kelib boqmagan edi. Sotsialistik bozor egiligini yo'l qo'yish partiyamizning ulug' ijodi edi. Sotsialistik bozor egiligi bo'lgan ekan, muqarrar holda har xil shakldagi kapital paydo bo'ladi. Kapitalizm jamiyatidagi kapital bilan sotsializm jamiyatidagi kapital albatta ko'p farqlanadi. Biroq kapital hammani foydani qo'g'lishidi. Jahon ahlini jam qilgini boylikdir. Jahon mulkini boshqurgini qonundir. Biz sotsialistik bozor egiligi sharoitida qanday qilib kapitalning aktiv rolini joriy qildirish ustida izlanishimiz, shuning bilan birga kapitalning passiv rolini unumli tizgilashimiz kerak. Yaqinqi yillardan buyon tunish yetarlik bo'lmaslik, nazorat qilish, boshqurish joyida bo'lmaslik sababidan davlatimizning ba'zi sohalarida kapital tartibsiz kengayish, xohlagancha tizgillash, ziyoda foyda olish ahvollari ko'rildi. Bu bizdan kapitalning harakatini qiyinlashtirib, foydaga yuzlanib, ziyondan saqlanib, ham kapital timsohining o'z beshimchilik qilishiga yo'l qo'ymaslikni, ham kapitalning ishlab chiqarish zarur omillik iqtidorini joriy qildirishni talab qiladi. Bu o'zini qochir qilib bo'lmaydigan zo'r siyosiy va iqtisodiy masala. Amaliy xizmatda tovandiki bir qancha nuqtani yaxshi tutish kerak. Kapitalga qizil yashil chiroq ta'sis qilish kerak. Qizil yashil chiroq yo'lda mangan barliq qatnash qurollariga tatbiqlanadi. Kapital uchun mushundoq. Turli kapital udul kelganni supursi bo'lmaydi.
Bazı kapitallarının yavaylaça zoruyup gitişini tosuş gerek. Monopollik karıştırış, ziyade payda ilişki karıştırış, ziyade yukarı bağı karıştırış, yaman garazda köptürmeçilik kılışkı karıştırış, natoğru rıkabetki karıştırış gerek. Kapitalini önümlük nazarat kılış, başkuruşunu kanun boyunca küçe yetiş gerek. Sosyalistik bazar ilgiliki kanun idare kılıdığan ilgilik. Şuna kapitalinin herkiti kanun boyunca buluş gerek. Kapitalinin tertipsiz kini içini toskallık kapitalini kere kılmayımız digerlik emez. Belki kapitalini tertiplik ravajlandırış digerliktir. Ola kadar kanun nizamlardın mükemmel bolmağallarını çın tutup mükemmelleştiriş. Kanun nizam bar bolğallarda kanunni katı icra kılış, katı nazarat kılış başkuruş gerek. Kapitalının kiliplik sağlam terakki kılışı medet biriş ve yetekçilik kılış gerek. Sosyalistik asasi iktisadi tüzümde çın turup ve onu mükemmelleştirip, umumi mülükçülük ilgilikini kılç tevrenmeyi müstehkemlep ve ravajlandırıp, umumi mülükçülükten başka ilgiliknin terakkiyatıga kılçı tevrenmeyi ilham ve medet berip, yetekçilik kılıp, umumi mülükçülükten başka ilgiliknin sağlam terakki kılışı ve umumi mülükçülükten başka ilgilikteki zatlarının sağlam üsüp yetilişini ilgiri sürüş lazım. Üçüncü mesele. Dastlabki mahsulot ta'minotiga kapalatli qilishni to'g'ri tunish ve ilgilash gerek. Devletimizdek muşundak çoğun devlet üçün itkanda dastlabki mahsulot ta'minotiga yaxshi kapalatli qilish zor strategiyalik mesele. Strategiyalik planlashni kuchaytirib, baldur tanshab, ta'minot bexatarligiga haqiqiy kapalatli qilish shart. Tijashni oldingi o'ringa qo'yishni ching turish kerak. Baylıqni layıqıda elip ticap işlese iş barıdı. Layıqıda almay ticimey işlese kimi barıdı. Umumüzlük ticaş strategiyasını yolu koyup, her kaysi sahelerde ticaş herkitini algı sildiriş gerek. İşlep çıkırış sahesi de baylıqtın umumüzlük ticaşlik, tücüpelik, aylanma paydalanışını algı sildirip, birlik mahsulatının energiya serpiyatı ve maddi serpiyatını tövendirtip, yasımıçılık teknikisini özgertişini tezilip, selinmenin hasılat önümünü östürüş gerek. İstimal sahası da umumi halıqının ticaş inini küçeytip, oddi, muapıq, yeşil, tövən karbolluq turmuş usulunu teşebbüs kılıp, heşemetçilik, sırapçılıkka ve ziyade istimal kılışkı karıştırıp, tamak aşurmaslık katarlık açlık ticeş hareketlerini çoğunkuru kanat yeyduruş. Yeşil organ, yeşil aile, yeşil mele berpa kılış, yeşil seper kılış katarlık hareketlerini ken kanat yeyduruş gerek. Devlet içi de baylık işlep çıkış kapalatlı kılış iktidarını küşeytiş gerek. Çarlaş salmıkını aşurup, yeni bir növetlik kan izdeşte büs şasıl kılış, strategiyelik hareketini yolu koyup, deniz okyan baylıqı ve kezilme baylıqlarını içiş, koğdaş seviyesini östürüş gerek. Mühim energiya baylıqını devlet içi de işlep çıkırıp, özümüzünü təminləş strategiyelik tövençikini aydınlaştırıp, devlet karıxanılarının tireklik ve kapaletlik rolunu cari kıldırıp, nefet, təbi qaz qatarlıq baylıqlarını içiştiki, ılgar texnikalarını yartış ve kollanışını tezilmiş gerek. Devletin strategiyelik maddi eşyalarını zapa saklaş tüzümü kuruluşunu küçeytip, halkılık peyitte tövençek kapalatlı kılıçtek tanşeş rolunu cari kıldırış gerek. Ehletini türge ayrış ve baylıkı aylandırışını yolu koyup, devlet içindeki katlık taşlandıklarının şiltiliş dairesini kenaytip, taşlandıkların aylanma paydını sistemisini tez berpa kılış gerek. Çeteldeki baylık kapalatlı kılış iktidarını serhillaştırış gerek. Öz ara menfaat yetküzüp, ortak payda iliş şekli arkalık işki taşkı işki bazar ve işki baylıktın toluk paydalanıp, çeteldeki meblağ siliş xavip hatırının önümlük aldığını iliş aldığın şartı astıda, ala kadar devletle bilen bolgan energiya baylıkı hemkarlıkını küçeytip,
Çeteldeki ela süpetlik baylıkı münasebetlik hukuk menfaatini köpe yetiş gerek. Bu yerde ben yezigilik mahsulatları teminat bir hatarlıki meselesini alaydı tekitlep ödümen. En yeni zimin tevşürüş neticisinin karganda terilgo yer kölümü yani azip kitap atıdı. Bazı caylarda asasi itizga açlık terilmay meyvelik derek tikilip atıdı. Ya ki aşırma kıymeti yukarı başka ziraatla terli batıdı. Mən jongoluqlarının tamak meselesini her kandak çağda özümüzgü tayınıp hal kılışımız. Asaslıqı özümüzünün açlıqı tayın işimiz kerek dep kayt-kaytı ettim. Yezigilik universal işlep çıkırış ıhtıdarını östürüşünü tehimi gavdilik oranı koyup, yukarı ölçemlik itiz kuruluşunu sicil algı sözetip, uruqçılıqını güllendiriş hareketinin çonkur yolu koyup, yezigilik maşina cabduklarının seviyesini östürüp, açlık teriydiğen dikkallarının muhabbık paydısı kapalet kılıp, ozuk tülüknün mutlak bir hater buluşuğa. Dallık ziraatlerde asasi cihettin özümüzünü kamdiyalaydıgan buluşka hakiki kapalet kılıp, yağlıktan daha dur işlep çıkırış iktidarı ve özümüzünü kamdaş nispetini östürüşümüz gerek. Törtinci mesele. Zor xavip xatarının aldığını iliş ve onu tügütüşünü doğru tonuş ve ilgileş gerek. Aldın kasırının 90 yıllardın boyan döltümüz Asya pul muamile krizisi, halkıra pul muamile krizisi, yeni taşıman öpkü yalığı yokumu katarlık zor sınaklağı önümlük takabül durdu. Hazır döltümüzün ıhtısat pul muamile sahası da yüşürün xavip xatar hili köp. Lekin umumi cihetin kontrol kılığılı boludu. Tövencek tepekürdü çın turuş gerek. Konulada bala kazanı bir haltıdılı yukat kuluk. Keselini alamet körülgen aman davalı kuluk diyen geppa. Biz partiye rehberliki ve döltümüz sosyalizm tüzümünün özellikini yakışçari kıldırıp, alamet körülgen de mayitin tonup itip, baldur ve kiçkide tutup, zor xavp qatar yoki krizis yuz berishdan kuchab saqlanishimiz kerak. Biz oldingi bosqichda ko'langan bank xavp qatari, aloqatori pul muomilasi xavp qatarini unumlik bir taraf qildik. O'z navbatida shuni ko'rishimiz kerakki, yangi xavp qatar yanada yuz beryapti. Qoriqu, kulrang karkidon vaqealari uzilmayapti. Bu hodislarni tahlil qilsak, mundaq bir qancha muhim sabab bor. Birinchidan, uzoqdan buyon jo'g'inib qolganlikning natijasi. Uch mazgil g'iralishib ketishning ta'siri texi oxirlashgani yo'q. Oldingi mazgillik xavf-xatarni yanada tugutishga to'g'ri keladi. Ikkinchidan, nazorat qilish boshqarish iqtidori va tuzum jihatda nuqson bor. Pul muamile aparatlarını şirket süpütüden idare kılış meselesini tekşürüşte iğir derecede biperbalı kılıngan. Pul muamilini nazaret kılış başkuruş iktidarı ve seviyesi bununla layıklış almıgan. Yerli karızını başkuruş boş pop kalgaşka bazı cayla başkıçı şekilde belgilimi hılapalda karız ilip karız yükünü devamlı iğirlaştırıp etken. Üçüncüden, kârız alğıçıla karamlık bilen hareket kılgan. Bazı çoğun karhanıla kargolaca hayaç alınıp, akılsızlık bilen köp menbelik kengimiçili kılıp, pul mamile pişanına hededin ziyadı tayını valgan. Sanaet kapitali pul mamile sahesige hededin ziyadı kırıp gelgen. Bazı payçıkla ve emeli kontrol kılgıçıla pul muamile karhanılarını kanun belgilimi kılap alda yürüştürüp ve baş kurup, işki kısımdikile kontrol kılabiliş, çoğun payçıkla çangılığı kırgızı biliş, maliyede sahtılık kılış, meblağını edep yötkep şilti biliş meseleleri saklangan. Törtüncüden, emeldarla bilen soğudigerle tıl biriktirü biliş ve çirikliş kılmışı mevcut. Bazı pul muamile aparatlarının mesulleri ve hükümet emeldarları mesuliyetini ada kılmay, mesuliyetsizlik kılıp, hiyanetçilik kılıp, çirikleşip,
öz çöntükünü tomlap, dövlet meblağını işiltişti mertli kılıp, eğir ziyan keltürüp çıkargan. Beşinciden, ıqtisadi devrilikte özgürüş boldi. İqtisadının iş sürütünün tövelişi, əsildə yuşurun halet tutruvatkan türlük xavip xatarını aşkarlap, kısmen xavip xatarının sistemili xavip xatar keltürüp çıkırış ihtimallıqı işip, karhanılarının mülki qarızgi çıkış kılalmazlıqını alaydılık kılgan xavip xatar gövdülük boldi. Keyingi qadamda davamlıq türde umumiyetini mukumlaştırış, bir tutaş maslaştırış, türüge ayırıp tedbir kolunuş, xatarını dälcaydı tügütüş, asasi fangcini boyuca xavip xatarını bir taraf kılış hizmetini yaxşı tutuş gerek. Kanun belgilemege emel kılıp, pul mamiliği dair kanunçılık kuruluşunu küçeytip, kanunlığa karallik alda tüzütüş kürgüzüş tüzümü oruntuş üstü de izdiniş gerek. Mesuliyetini çıngıtıp, her kim öz balısığı iyi buluş yolunu tutuş gerek. Cayladiki partiye hükümetinin ortak mesuliyetini çıngıtıp, tevelikinin mukumluğunu koğdaş, xavip xatarını tügütüşkü mesul kılış gerek. Pul muamilini nazaret kılış başkuruş tarmıkı, sahe mesul tarmıkı, intizam tevşürüş, reviziye tarmık katarlık tarmaklarının mesuliyetini çıngıtıp, xavip xatarını tügütüşke öz mesuliyeti boyunca türütkü buluş gerek. Karhanılarının özünü özü kutkuzuştaki asasi gevdelik mesuliyetini çıngıtıp, xavip xatarını tügütüşünün yolu koygılı buluduğun layihasını tüzüş gerek. İktidar kuruluşunu küçeytip, nazaret kılış başkuruştaki pen teknika seviyesini östürüp, nazaret kılış başkuruştaki kemtüklüğünü toluklap, pul muamilini nazaret kılış başkuruş kadırları koşuğunu kuruluşunu küçeytiş gerek. Yeterlik baylık rastlap, pul muamile mukumluğunu kapaletlendiriş fondunu çın tutup tes kılıp, amanet pul sugurtisi tüzümü ve sahe kapalet fondunun xavip xatarını bir taraf kılıştaki rolunu cari kıldırıp, pul muamile aparatlarının naçar mülükünü koşu bilişi, seti bilişi ve tüvit işini ilgiri sürdüğen kollay siyasetlerini tetkik kılıp tüzüş gerek. Cayla saklanma mülükünü teşebbüskarlık bilen callandırıp, xavip xatarını tügütüş gerek. Karhana payçikleri xavip xatar zeynini pay desmayısı tügügengi kadar oldun üstü geliş gerek. Her kaysi terapini ken dairde maslaştırıp, pul muamile kespi de bir gevdileşken xavip xatarını bir taraf kılış mekanizmini orantıp, toluk okuk berip, bir tutaş maslaştırıp, bazar halkıgan, kesp halkıgan bir tutaş takabül turuş iktidarını östürüş gerek. Bazı özümün karhanlarının xavip xatarına adetin taşkırı ehmiyet beriş gerek. Cayla mesuliyetini hakiki üstü gelip, nazaret kılış başkuruşunu küçeytip, sistemi karakterlik xavip xatar yüz vermeslik tövençikini katık saklap, özümün bazırının mukum sağlam terakiyatını saklayış gerek. Beşinci mesele. Karbonni çok kımmetki yetküzüş, karbonni neytrallaştırışını doğru tonuş ve ilgileş gerek. Karbonni çok kımmetki yetküzüş, karbonni neytrallaştırışını algı sızıtış, partiya merkezi komiteti çoğunkur oylanış arkalık belgilegen zor stratejilik tedbir. Xalqara cemiyetke bergen tentenlik vədimiz, şundakla yukur üspetlik terakiyatkı türütkü buluşunun işki talibi. Yakından bu yan emeli hizmette bazı meseleler görüldü. Bazıla karbon atakısığı ötüş, bazıla hemini bir tayakta heydeş, herket kozga şekli de karbon azaytış yolunu tuttu. Hatta çatkonu üzüp tok çek uyuş hadisi mi görüldü. Bulanın hemisi partiye merkezi komitetinin talibine uygun gelmeydi. Yeşil tüven karbonluk terakiyat, İktisadi, ictimai terakiyatının tipini umumüzlük özgertiştiki mürekkep kuruluş ve uzak müddetlik vazife. Energiya kurulması, kesip kurulmasının tanışışını bir küçepli vücut çıkargılı olmaydı. Emeliyatın çetlep geçişke tekim olmaydı. Navada en enevi energiyanı tedirici çekindirip çıkış, yeni energiyanın bir hatar şençilik halda orun ilişi asası da oranlanmasa,
iqtisodiy taraqqiyot va jamiyat muqimligi zarbiga uchraydi. Bulg'imini azaytish, karbonni tövallitish iqtisodiy qurilmani tanishishning organik tarkibiy qismi. Avval yangisini o'rnatib, ondan konisini bekor qilish, bir tutash planlash kerak. Men Markaziy komitet Moliya iqtisod komitetining 9-chi qitimlik yig'inida qo'sh karbon xizmatini umumiyuzlik o'rlashtirib, mamlakat bo'yicha bir tutash planlash, tejashni oldingi o'ringa qo'yish, ichki chaqni tang harakatlantirish, ichki tashqi jihatda ravonlashtirish, xavf-xatarning oldini olish prinsipida chang turishni ta'kidladim. Partiya Markaziy komiteti karbonni cho'q qimmatga yetkazish, karbonni neytrallashtirish xizmatini yaxshi ishlash to'g'risidagi fikrni chiqarib, karbonni cho'q qimmatga yetkazish harakat loyihasini tasdiqladi. Karbonni cho'q qimmatga yetkazish, karbonni neytrallashtirish nishonini ishga oshirishda qat'iy tavranmaslik kerak. Lekin birlijang bilan o'rinlash mumkin emas. Muqimlik asosida ilgirlab, tadirji ishga oshirish kerak. Mavqani davlat ahvoli qo'yish kerak. Ko'mirni asos qilish bizning asosiy davlat ahvolimiz. Karbonni cho'q qimmatga yetkazishni ishga oshirishda mavqani cho'qim mushi amaliyotga qo'yish kerak. Ko'mirdan pokiz, yuqori unumlik foydalanishni yaxshi tutish bilan birga ko'mir elektri generatorlar guruhini jonliq o'zgartirishni tezlatib, hosili energiyani taraqqiy qildirib, ko'mir bilan yangi energiyani sarxil biriktirishga turtki bo'lib, yangi energiyani ishlatish iqtidorini oshirish kerak. Yeshil tuvan karbonlik texnikada o'tkalga hujum qilishni ching tutib, ilg'or texnikalarni kengaytirish, qo'llanishni tezlatish kerak. Ilmiy baholab, energiya sarfiyati bo'yicha qo'sh kontrol qilish tizimini mukammallashtirib, sharoit yaratib, energiya sarfiyati bo'yicha qo'sh kontrol qilishdan karbon chiqarish umumiy miqdorini kontrol qilish va sijilligini kontrol qilishdan iborat qo'sh kontrol qilishga o'tishni balduroq ishga oshirib, bulg'imini azaytish, karbonni tuvalitishga aloqador rag'batlantirish, chaqoyish mexanizmini tezdan shakllantirish kerak. Joyla aloqador tarmoqlar qo'sh kontrol qilish, qo'sh karbon xizmatini bir tutash yaxshi ishlab, oddiy holda qatlamma-qatlam parchalashning oldini olish kerak.

0: باشلامچیلیق بیلن تامیناتقا کاپالەتلىك قىلىشى، باھانى تۇراقلاشتۇرۇشى كېرەك. كەڭ كۆلەملىك چاتقۇنى ئۈزۈپ توك چەك قويۇشتەك ئېغىر ۋەقەلەرنىڭ قايتا يۈز بېرىشىگە قەتئىي يول قويۇلمايدۇ. ئېنېرگىيە ئىنقىلابىنى چوڭقۇر ئالغا سىلجىتىپ، ئېنېرگىيە ئىستېمالى، تەمىناتى، تېخنىكىسى، تۈزۈلمىسى ئىسلاھاتىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، خەلقئارا ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، ئېنېرگىيە كۈچلۈك دۆلەت قۇرۇشنى تېزلىتىش كېرەك.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü öyrəniş proqramımızda başçı Şi Jinpingin 2021-ci il 12-ci ayın 8-ci günü Mərkəz İqtisad Xidməti yığında qılğan dövlətimizin tərəqqiyatındakı zor nəzəriyyə və əməliyyat məsələlərini toğru tunuş və igiləş kerak namlıq sözünün bir qismini anlatdıq.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Şu qetimqi qarını hayatımda mən köygən ən qatıq yaqqan qar deyişki baladdı. Qar toluq 2-2 gündüz yağdı. Üçüncü günü boğlanı izdəb çıxmaqçı bolub, turğa vaxtımızda ərlə qaytıb gəldi. İştinkin xaşinin etişçə yapolla ulanı bir nəticə gün məşq qıldırmaqçı bobdu. Lekin Racida havanın öz qırdıqalıqını pərəz qılıb, Tağdı qalğan ayollardan xatırjan bolanmay, Xedio Suzuki-ga taqqı qaytıdığalıqını. Bomısa, qar apıtı yüz berip qalsa, buğulanın talapetki uçuraydıqalıqını eytipdi. Xedio Suzuki qoşılmıqandın kin, Racida Yoshida'nı izdepti. Şarkı çoğun lagırını Yoshida başqurdikken. Yoshida, Nido Şaman'nın peri oynap etini öltürüp, özünün cırayetini saqaytqanlıqını öz közü bilen köygellikten boz gerek, Nido Şaman'nın ol ilinadın kegellerge örmet bilen karaydıken. O, Xedio Suzuki'a erlerimizin kurallarını kaytırıp berip, ulanı koyup berişini buyurupdu. Ula kaytkanda soğuk çüşüşke başlagan iken. Ula konu barga kıbamayla, Biz kaldırıp koyuğan daraqtiki belgiler boyunca Briz deryasını boylap, ız qoğlap yetip kettı. Ulanın aram amığınıga 2 gün boptı. Yol üstüdümü pekat birli toşkan bilen kosuğunu ançı mınçı qollağan iken. Racida boğulanın 2 gündün buyan bargaqı qaytmağalıqını anlap, bir neçi otlam su işipla köpçilik bilen boğulanı izdep çıxıp kettı. Ola üç yolga, Xaşi, Daşi, İvalla bir yolga, Kındı, Roni, Cindala bir yolga. Racida öz yalğız bir yolgu bölünüp mağdı. Başkalarının hemmesi çangı teni bağan. Pekat Racidala atlıq mağdı. O, at boğula bilen uzak billi turğaşka, onunla boğulanın hidi tonuş boludu. Özgü yardım kılalaydı dep oylığan idi. Bizning bargaqta 10 neç çangı bağı idi. Ula qarğa yağıçıdın yasalgan. Astığa qandağaynan terisi tutulgan idi. Erle qardın kin oğu çıqqanda daim çangı bağlap çıqatdı. Adatta 3 günlük yolunu çangı bilen 1 kündülü meñip boğalı bolatdı. Erle, biz bilen bir neç iğiz paranlı şişkı ülgürmeyle çangıllarını bağlap bargahtın ayrıldı. Racida en ahırdı mağdı. Ben onu uzutup çıkkanda, o sırtı işkimizden başka adamın yokluğunu körüp, kosuğumunu köstüp durup. Az kapta he, dedi. Ben beşimle lınştım. Racida mağa karap közünü kısıp koyup külgin içe. O çıkkan dinkin, yeni birini peydağıp koymayın. Oya beka turmaydı, dedi. Racida ertesi keşte kaytıp geldi. Lekin o, emdi men bilen paranlaşanmaydı. O, atının üstüde medirlimay yatattı. At, yerip ket geldikten deminimi alanmay kağan idi. Bargak kilipla yergi özünü taşlı vetti.

Oda neçü gün yol yürgen Racida kattık çarçap getip, atının üstüdüla birden mügüdova mahçıb oğan. Lekin kattık uxlap getken idi. O çüş koynada tonlap ölüp getdi. At üstüge minu ağan igisinin midirli mağalığı. Ya özüne devit migelligiden bir yamallıqını sezgen boz gerek, onu bargaq kaytırıp gegen idi. Ben onunla neymiş ki çangı bilen bir işgı nesat kımıdım. Hem de bu pushaymanı kimge eytimen? Şunda kıgan bolsam, o uxlap kanmaydı. Ben mu, erim ve şoltu meydanında erişken kızımdan ayrılıp kanmaydım. Ketip kalan Racidanı körüpla hoşumdan ketipti men. Hoşumgı keginimde kosuğum boş idi. Baldur tuğulgan ölük boğakını Yefolin bir ak haltıga kaçılap, kün geydiki tağ bağırıga apırıp koygan. O, kütkünümüzdeki dek bir kız idi. Yefolin jığlıdı. Onun jığısı Racida bilen boğak üçün idi. Mariyamı jığlıdı. Lekin o Racida üşülle emez. Yine avu at üçün mü jığlavat attı. Maria atının yerip ussap ketkinini körüp, onunla azraq su beripti. Kim bilson, at orından turup su iç boğan denken, tuyuqsız yerge güp bidik kılıp, jıkılıp, kaytı orından turanmaptı. Daşinin at üçün kayğırışın oylap, Maria'nın yürüke pişak bilen tılgandek eçişip ketip atattı. Мен мо жиғылмақты едім. Ешімнің азырақы мәңзімге, жиқырақы юрікімге еқіп тұратты. Көзімдің аққыны яш, юрікімге аққыны қан еді. Рачиданың тенімге кіргізгені мо тамчы-тамчы ең әм ыссық қан еді. Чаңғы білен кеткен әрлі үшінші күні барғаққа ақы-ақыдың қайтып келішті. Boğullarımız kar apıtıda tarqılıp ketken. Üçtün işki kısmı təskeydik tağının bağırığı berip kaptı. Kar əsildilli qilin. Onun üstüge şimal şamalı çıkıp, bir kısım karlanı uyagi uçurup apırıp, qatar-qatar igiz tamlanı asılı kıp koyupdu. Boğula şunun işçigi solunup gelip, netçi gün geçe iş yagi çıkanmaptı. Eş nərse yiyemmepti. Şunun bilen ulanın bir kısmı tonlap, bir kısmı açlıktan ölüp getipti. Pekat tört ila hayat kaptı. Kağan üçtün bir kısmını Malo Şah tağcılgısının odladı ki bir hanının astığa başlap beripti. Uyada karın ipiz, taşının üstüde yaydığan muhlabakken. Bir neçe ahu tonlap ölgenini hesap kalmağanda hemmisi hayat kaptı. Şunda kılıp, sakkağın buğullarımız aran 30 neçiliydi. Bosan, el kıyılı, çuma kesili tarq kalgan çağdaki buğullarımızın sanı bilen oxşaş idi. Biz Racidani bargahının etrafıda şamalğı dəpni kıldıq. O ketti. Köpçülük İvan'ı yeni kabili başlıqlıqı kösetti. Eşu yılıdık kış, men üçün çeki yok, uzak bir keçi boğan idi. Hatta, kündüzlerimi köz aldım oxşaşla karangı bilin etdi. Oğdun kaytıp gelgen erlerinin ayak devişi anlanğan haman, men Racidani kütüveliş üçün yanıla ilgir gidek tolup taşkan intizarlıq bilen şilin codun çıkattım. Başka ayalla erlerini yitilip kirip getirdi. Pekat menla soğuk şamalda yalnız kalattım. Eni şu soğuk şamalla beni asta-asta aklımge keltirdi. Doğru, Racida rastlı ölüp getirdi. Eşu soğuk şamallanın beni Racida'nın ruhu bayağı ep getişine ne kadar arzu kalattım he? Şilin Jodun Vikit bilen en

ayağını kendi kendinden kötürüvetken bozumu, közleri met kıpma koymadı. Biz Şilincu'nun şimal terpige işki ot türü kitikledik. Onun on tereptikisi Karagay, sol tereptikisi Akkiyin, çoğun derekleydi. Bu işkisinin aldığı yani işki küçük türü kitiklendi. Ulama o kuşaşla on tereptikisi Karagay, sol tereptikisi Akkiyin idi. Andın işki çoğun dereknin arısına tasma ağamçı tatıp, onunla Şaman ilayığı atalgan nezirlik nesle, yani boğunun yüreki, tili, cigiri, öpkisi katarlıkla esildi. Küçük türüklerge boğunun yürekinin kıyını sürük geldi. Onun başka, Cera Şaman Şilincu'nun şerik terpigi yağaçtın yasalgan künni, garip terpige aynı astı. Yağaçtın yasalgan yavuğaz, kök katarlıklamı ayrım ayrım ulanın yenigi esildi. Peri murasımı başlandı. Bütün ol ilindikile Gülhan'nın etrafıda oturup, Cera Şaman'nın Nehao'a peri oynaşını ügütü vatkallıkını körüştü. Nehao, Nedo Şaman'dan kalan peri kiyimlerini kiyen. Ulanı Cera Şaman azrağı özgertip, onşuğan idi. Çünkü Nedo Şaman simiz hem igiz boğaşka, onun peri kiyimleri Nehao'a bekli çoğun kep kalan idi. Nehao o günü yeni bir kitim kilin boldi. Onun kiyivagan peri kiyimi hakikaten mi çıraylık ve salapetlik idi. Kiyimnin üstü de Adem'nin yağaçtın yasalgan omurtkı sönükinin şekli. Adem'nin kovurusuğu simol kılıngan yettal tömür çivik. Çakmaklığın şekli hem de çoğun küçük mis eynekle bağıydı. Nehao Nagitka atı vağan. Tihimi yarkılışıp ketken idi. Nagitkinin üstü de zinnet boyunlarının gaz, belik, akko ve kakukla bağıydı. Könlükinin üstüge murgulluğan küçük mis kongrakla esilgan. 12 möçelgi simol kılınğan 12 xil renglik lent sangılap durattı.

Kitap hayatını sözlaydı. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Bugünkü radyo kütüphanız programımız Muşya'da ayaklaştı. Programımızın riyasetçisi Pervaz. Kiriştürgücü Yarkın Yasın. Programımızın mesul muharirleri Abdullah Molla, Polat Aman Nuri. Nazaretçisi Nicat Abdukadir. Xeyr xoş.

0: Başlaşına karar kaldı.
1: Üçüncü numaralık bemar.
2: Doktor, ben hamışlık kesli griptar boğa okşaymen. Kandak davalansam bula.
0: Ciddileşmen. Hazır doğru bilen davalaş hilalı bir hatar. Önümü işençilik. Onunun başka psikikalık davalısak mı?
2: Aktif yüzünü men. Özümünü özgerti men. Azıraklı özgürüş mü? Beni ümitke tekimi yıkılaştırdı.
3: Psikik sağlamlıkına köngül böleydi.
4: Sağlamlık bastığınımızda.
5: Talındaki işkili kodunu sahili zekla yemekliklerinin işlep çıkılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını köreleyimiz. Hatırcam situal alayımız.
6: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talısaq sağlam ozuqunu alayımız.
4: Sağlamlık ayıkımızda.
7: Tamaktin kiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılık.
5: Velisbit bilen işkı verip gelsek tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
4: Sağlamlık kolumuzda.
5: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydınını alayımız.
4: Derizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
5: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muhiti bargansırı yakşı bulmakta.
4: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaç.

Ajırşı soğukkan məzgelide bir tərəb qarız alsa, yəni bir tərəb orta qaytırışı kerekmü? Sual. 2023-ci ili 8-ci ayda mən yerim Güven Familik bilən ajırşışqı kilişib, 9-ci ayda rəsmi ajırşışqa iltimas sundum. Ajırşı bir yıldın köprək vaqtın keyin Li Familik 120 min yuan qarız hücetini elib kilib, mən bilən Güven Familiknin bu qarızını ortaq qaytırışımızını tələb qıldı. Səbəbi bu qarız Güven Familik işkimizdən ərxotun vaxtımızdaki ortaq qarızımız ikən. Mən qarız hücetiga təpsili qarab çıxdım. İmza koyulgan vaxtı 2023-ci ili 9-cu ayının başları bulup, Güven Familik işkimizden acıraşkan vaxtıdan 16 gün burun iken. Yani Güven Familik acırşı soğukkan mezgilede Li Familik'ten qarz algan iken. Sorab baksam, Güven Familik'nin bu qarzi, mən bilen onun ortak qarzı mı? Cevap, Cunha Xalık Cumhuriyeti Əxtələb Kanununun 1064-cü maddesi de mundaq işki belgilimi çıxırılgan. Birinci, Erhotun bir tarafının öz namıda ailenin kündülük turmuş ihtiyacı üçün üstüge alğan qarzi Erhotun'un ortak qarzi hesaplanıdı. İkinci, Erhotun bir tarafının şahsi namıda ailenin kündülük turmuş ihtiyacıdan halkıp alğan qarzi Erhotun'un ortak qarzige kirmeydi. Lekin Ahtar bu qarzının Erhotun'un ortak turmuşuğa, ortak işlep çıkırış ticaretige işletilgenlikini, ya ki Erhotun'un ortak məxsidini ihbadilgenlikini ispatla berelaydıqalları bunun sırtı da. Bu diloda Güven Familik öz yalğız Li Familik'ten 120 min yuan qarız alğan. Bu ailenin kündülük turmuş ihtiyacıdan içip getken. Onun üstüge 120 min yuan qarız Erhotun acırşı soğukkan məzgildi ilinğan. Erhotun iki tarafından hissiyat ziddiyeti kilişelmeyen ekvalda, Güven Familik'nin qarız alğan pulunu Erhotun'un ortak turmuşuğa işletişimi əmeliyyatki uyğun emez. Şuna eğer Ahtar Li Familik, Güven Familik'nin 120 min yuan qarız pulunu Erhotun'un ortak turmuşu ya ki ortak işlep çıxırış, ticaretige işletkallikini ispatlayalmasa, ondaqda bu dilodaki qarız Erhotun'un ortak qarızgi təvəb olmaydı. Sizin

0: 3.6% kişinin inavetli karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge karız bilen karız kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem karız kaydırışka kurbi yetmeyi vardıydı.
1: Bir günü gözümle şundak asamla, karızlarım bırakıp tügep ketken bolsa, hemini kaydırdım başlasam de pekme arzu kılınan.
2: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Sevimlik radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnun oziqi, çarçıgan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy yukulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kalplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki güzarlıkı kadem bilsinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Sevimli dostlar, programımız şu tapda dağılmışı batıdı. Muhabbetin en güzel vakti dastlabki otluk hissiyat emez. Belki bir ömür hemra buluştur. Hakiki muhabbet baldır kegini ya ki baldır tonuşkun emez. Belki kegendin kiyim mu yenimizden ketip kalmakını. Muhabbette bir görüşüpla bir-birge aşık bop gelişin atay. Lekin yakınlaşkandın kiyim mu siz en yaksı değişki cüret buluş. Hem midir muyum? Mükemmel adam yok. Karşı tarafın kemçilikini kabul kılıp, artıçılıklardan huzurlangandılar, andın hakiki muhabbetinin huzurunu sürgülü buludu. Hakiki muhabbette küllerin üçü gelişip, akıl ve mesuliyet duygusunun güzel çıraydın galip gelirgalıkını düşünüp yetişsiz. Muhabbette siz üçün bedel töyleşini halaydığan adam, sizin hakiki yakış gördüğün adamdır. Muhabbette sizin mücazınızda özgertleyen kişi, siz yakış gördüğün kişi. Sizin mücazınızda köneligen kişi, del sizin yakış gördüğün kişidir. Hakiki muhabbette kadirleşini bilgen lala onu erişeleydi. Şundak, hakiki muhabbet emimizgi yer bulsun.

Nasihat alguçlar şu tatlı programımızda anlaşıvatıdı. Turmuşta bazı işlerde sus muamilde buluş, yani azıraq biğem, biperva buluş, sizinle bəxtli kılış mümkün. Lekin muhabbetke şundaq biğem, hem biperva bolsanız, belkin peyti ütüp ketken deyinkin, siz eni şu muhabbetinin əbsuzluk hikayesini düzüp kılışınız mümkün. Mən bu yer düşünü demekçimən ki, muhabbette yaxşı köygen bolsanız, biraz cürətlik bulun. Peytini tepip, Söygünüzde ızlar kılıçını unutup kalma. Elbette bu yigitlerge etilgan bir teklif. Demek muhabbette yasalmalı kılıç, kılıçlık erzmeydigan bir iş. Muhabbette yaxşı köygen bolsa ızlar kılıçımız gerek. Şu doğru peytini tutup ilişimiz gerek. Muhabbette en doğrusu del vaxtada erişken muhabbet buluşmak. Elbette en doğru muhabbet sizge hemrah bolsun.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 5. ayının 18. günü, Düşenbe. Şimdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdurrahim.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, ben Sumret Yasin. Bu kıtımkı haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping, pelsepe, ijtimai pellerinin yukur süpetli terakiyatını ilgiri sürüş doğrusu da muhim yol yoruk berip, Cungu, pelsepe, ijtimai pen müstakil bilim sistemisi berpa kılışını tezildip, Cungu'nun sualıga, dünyanın sualıga, halıqının sualıga, devrinin sualıga tekim yakşı cevap veriş kerek dep takitledi. Stansımız, Cungu'nun sualıga, dünyanın sualıga, halıqının sualıga, devrinin sualıga tekimi yakşı cevap vereyli mavzuluk obzor ilan kıldı. Xi Jinping Rusya zongtongu bilen 10. növetlik Cungu-Rusya körgazmisiga ayrım-ayrım tabriheti avetti. İjtimai pen sahası dikilenin Xi Jinping medeniyet ideyesini uygunuş ızcıllaştırı söhbet yığını Beycan'da eçildi. Keng dairede yakkan yamğur, dövültümüzden nurgun caylarığa davamlıq təsir görsetti. Cayla katıq yamğurdun mudapiyeliniş, taqabül turuş hizmetini bütün küçü bilen yaxşı işledi. Amerika bilan İsrailiya İranga qaratilgan urushni qayta boshlash mumkinchiligini muzokara qildi. İran armiya doiralari agar Amerika yana bir qitim harbiy harakat qo'zg'isa, qaytirmiz zarbiga duch keladi dedi. Hurmatli radio anglovchilar, to'g'ri deyqtinglar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

0: Halk işleri ministerliği Katarlık 23 tarmak 5. ayının 17. günü yetkelme balılanı turuşçuk cahide gamkorluk mülazimetinin behriman kılıç asasi tizimliki hizmet görset küçünü birlikte ilan kılıp, yetkelme balılanın turuşçuk cahide mağarip, davalınış, psikik sağlamlıkı Katarlık cahitlerdeki gamkorluk mülazimetinin behriman buluş asasi tizimliki ve üstüge algan tarmaklarını aydınlaştırıp, yetkelme balılanın turuşluk cayda asasi ammavi mulazimetten baraver behrman boluşini ilgiri sürdü.
1: Devletlik ciddiyet haberlişini yuğurup ula supsi 5. ayının 17. günü bütün memlekette resmi işe kiriştirildi. Apet sebebinin rayon haberlişi üzülüp kalgandan keyin apet yüz bergen cahidiki ammanın terminal ve yan telefon kartısını almaştırışı hacetsiz. Devletlik ciddiyet haberleşişi toruğa avtomatik olunup, avazlıq sözleşiş, kısqı uçur, köşme sallıq məlumat qatarlıq asasi haberleşiş mülazımeti ravan işletilip, asasi alaqlışış ehtiyacıqa ünümlü kapalatlıq kılınıdı.
0: 5. ayının 17. günü saat 22.42 minut ötkende, Xeynan Soda Alam Katnışı koyup beriş meydanıda, uzun sefer 8. numurluq toşuğucu rakita, Çenfen Yultuz Türküminin 9. Türkümdeki grupa sünni hemralarını aldım belgilengen orbitağa oğuşluk kırgüzdi. Barlık sünni hemralarının haleti normal bulup, koyup beriş vazifesi toluk muvaffakiyetlik boldi.
1: Muhbirinin 5. ayının 17. günü Gongan Ministerliğinin egilişçe yakında Jongu, Amerika, Arap Birleşme Xalifeligi sakçıları Xalqara Kanun icra hemkarlıqını tunca qetim kanat yaydırıp, Dubai rayonudaki Telgraf Tor aldamcılıqı cinayetige birlikte zərbi berip, aldamcılıq uvusudun 9'ni muvaffaqiyyatlik beçit kılıp, 276 cinayet komandarını kolga algan.
0: Stansımız xəbəri. Köpligen Taratkula'nın 5. ayının 17. günüdeki haberge karganda Sırailiye Zonlisi Netanyahu, Amerika Zongtuğu Trump bilen şu günü telefonlaşıp, İran'a kartılgan herbi hareketine kaytı başlaş mümkinçilikini muzakir kılgan. Sırailiye Taratkula'nın Sırailiye'nin bir yukur derecelik emeldarının sözünü nakil keltürüp haber kılışça, Netanyahu, Trump bilen asaslıkı, İran'a herbi zerbi berişini kaytı başlaş mümkinçilikini muzakir kılgan. Bu emeldarının eytişçe, eğer Amerika İran'a karatkan herbi hareketini esligi keltürse, İsrailiye bilen Amerika birleşip hava ucumu kılıdıken. Amerika zungtuğu Trump 5. ayının 17. günü makal ilan kılıp, eğer İran tezdin hareket kılmasa, hiç nimesi kalmaydı o dedi. Amerika taratkullarının kabirge karganda Trump 5. ayının 19. günü Devlet Xavipsizlik Komitetinin asaslıq əzaları bilen yığın eçip, İran'a yeni bir qetim kural işildiş törüne muzakir kılı diken.
1: Stansımız xabiri. İsrailiya hükümeti 5. ayının 17. günü bir türlük yeni planını təsdiqladı. Yani, Şarkı Eru Salımı'ğı caylaşqan Birleşken Devletler Təşkilatının Yıqın Şarıq Palestin Musafırlarını Qutquzuş ve Kuruluş Başqarmısının Baştabi Turuşluq Cayda, İsrailiya Devlet Müdafiye Armiyası Muzeyi, Əskar Qubul Qılış Başqarmısı ve Devlet Müdafiye Ministri İşxanısı kuruludu. Hamas bayanat ilan kılıp, İsrailiyanın erkitinin xalqara kanunu xilap işkendikini, Birleşken Devletler Teşkilatı ve onun karmakıdaki organlarının keçirim kılınış hukukuğu selkarğalıqını katıq ayıpladı.
0: Stansımız xabri. Tayland taratkullarının 5. ayının 17. günüdeki xabirge karğanda, Bangkok'ta 5. ayının 16. günü yüzbegen poiz bilen avtobus soğulup geçiş vəqəsi de, vəqəgi çetişlik poiz şopırının suydukini dəslepki təkşürüş nəticisi musbət çıqqan. Yani tenide zəhər tərkibi başken. Tayland sakçı taraf 5. ayının 18. günü poiz şopri ve tömür yol eğzideki signalcının suyduk tekşürüş neticesini ilan kılımız. Hem de alakadar kişiler üstüdün er sunumuz dedi.
1: Stansımız haberi. Amerika Idaho Ştati Montanholim Hava Armiya Bazısı'da 5. ayının 17. günü uçuşma ardı körüstü vatkanda işke ayırıplan boşluqda soğulup düşüp getdi. Ayırıplan xadımları keçip kutulup kaldı. Şücaydaki bir kısım taratkola, hava boşluğunda soğulup ketkini Amerika Deniz Armiyası'nın parahotiki işki elektronluk uruş ayırıplanı dedi. Hazır vəqqanın səbəbi təkşürülməkte, ölüm yetim əhvali toğırsı da texi doqlat yok.
0: Hürmetlik radio anlıqçıla, yukurda xəbərlə anlattıq.

bu yer Jungu Laos Tayland tömür yolunun alaqını ravallaşdırışdiki ötən tügini bop qaldı. 2022-ci yili 7-ci ayının 1-ci günü qatnaş başlanğandan tartıp hazırgıca 29,099, 326,000 tonna mal Vientiane Janobi vokzalıda almaşdırıldı. Tömür yol vokzalıda almaşdırıldı. Tömür yol vokzalıda almaşdırıldı. Tömür yol janub bilan shimolni tutashtirib, Laosni quruqlikdagi bekinma davlatdan quruqlikdagi tutashgan davlatga aylantirdi. Sanliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, Jungu Laos tömür yolida chigra halqigan yuk poyezining kundalik qatnash soni qatnash boshlangan dastlabki mazgildagi 2 dan ko'payib, eng yuqori bo'lganda 23 ga yetgan. Bu yil birinchi faslda chigra halqib yuk toshish miqdori 1,500,000 tonnadan oshgan. Nurg'un jungoliq iste'molchilar bu yil lyolyan bahasining xeyli tushganligini bayqadi. Buning orqasida mol hosil elishdan boshqa yana Jungu Laos tömür yo'li, Lansangjang Mekong tez liniyasi, xalqaro sug'uq saqlash zanjiri navbatch poyezdining to'pisi bor. Taylandning lyolyani liqqachilangan Jungu Laos tömür yo'li, Lansangjang Mekong tez liniyasi xalqil soatlar Kunmingga bevosita yetib boradi. Andin Tashyol birlashma transporti orqali 48 soat ichida Shanghai, Hangzhou qatorli

Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Çet el taratkulları, muhbirleri, Cungo bilen dünyanı tutaştırdığan belbağ bulu süptü bilen, Cungo bilen çet elini tutaştırış muhim rolünü cari kıldırmakta. Ula Cungo'da hizmet kılıp, turmuş geçirip, kün seri yenilini vatkan, içi bitilgen, sığdırışçan Cungo'nı hakiki yiz kılmakta. Yakında muhbir Beijing'de turuşluk çet el taratkullarının 3 muhbirini ziyaret kılıp, ulanın Cungo zeminindeki közütüşü ve tesiratını anladı. Kazakistan Okatçilik Gezisi'nin baş muhariri Serik Kurumbayev, hayati küşkü tolgan devlet öz yolunu boylap puhtı kadem bilen ilgirlemekte dedi. 2001 yılı Kazakistan Okatçilik Gezisi'nin baş muhariri Serik Kurumbayev tunji ketim teklifke binaen Cungo'du ziyaretti boldi. Şunundan keyin Kurumbayev çoğun şehirlerden çet yezi bazarlargıça, sanaat yezigilik işlep çıkırış rayonlardan yenilik yaratış merkezlergıça cemi netçi 10 şehirge badi. Bu ceryanda o cungoluk alımla işçi, dikkan, karhanıcı, enjiner, muhberla, hatta koçılada tasadipi uçuruşup kalgan natunuş kişilerini ziyaret kıldı. Cungo cemiyetinin güç kurup ravajlanışı ve halkının kötürengü cesaret bilen olgu ilgirleş royi kıyapti, Kurumbayev'ta çoğunkur tesir kaldırdı. O mındak dedi. Cungo kuddu bir kitap kokşaydı. Her bir betke akıl paraset ve sehri küç yoşurungan. O yerde men daim mol tesiratkı iyi bolumen. Kurumbayev'nin közütüşü ve hatırsı hazırkı Cungo'nun terakkiyat kıyafetini jallık ekse türüp bədi. Beijing'da tarihi en-eni bilen zamanıvi medeniyet çoğunkur yuğurulgan. Kadimi koçula bilen zamanıvi şehir rayonu inak bilin mevcut bolup, özgeç sehri küşkige şehir boşluğunu ortak berpa kılgan. Şanghay'da sünni akıl teknikisi sanayet terakkiyatı ve şehirni idare kılışta umumüzlük kullanılıp, yukarı süpetlik terakkiyatka küçlük hareketlendirgüş küş koşkan. Yunnan'da güzel köl menzirisi, güzel milli örüp adet bilen şehirnin zamanıvilişi ten cülalınıp, adem bilen tabiyet inak billi ötüşünün kartinisi sızıp çıkılgan. Kurumbayev hayacallangan halda, men guvah bolgan Cungo'cu zamanı vilaştırış terakkiyat emeliydi, köpmen belik hem mol dedi. Kurumbayev mındak dedi. Men kiçkimdin Kazakistan yezilirdi çoğun bolgan. Yezilanı hakiki terakki kıldırışta herkes

Aslında maşini toqtutuş meydanında avtomatik maşini toqtutuşunu sınap görgen Belgiyada çıkıdıgan Deşampes jurnalının baş muhariri. 8AM Groy'nun baş icrayı emeldari Maxim Deşampes'ni kattık uygu saldı. O mındak dedi. Jungoda kelgüsi pen teknika ufkum bolmastın, belki kişilerin kündülük turmuşu sınıp ketken, riyallık iken. O muhbirgi mındak dedi. Jungo men daim ziyaret kılıp turduğan jay. Her qetim Jungo'u kelgende meni hayran koldurdu. Ötken bir yılda Jungo'a işki qetim berip, nurgun şehirlerini ziyaret kılıp, okşumağan sahadaki nurgun Jungo karxanaları bilen sözleştim. Jungo üzlüksüz algı ilgirleydigan dövlet. Kudretlik kollektif küş mücessemlengen. Eniq taraqqiyat planı ba. Kelgüsi kesiplerini sistemilik urullaştırıp, yukur ünümlük icra kılış iktidarını namayan kıldı. Deşampes mandak dedi. Men Jungo'da özgü işini dıgan, yenilik yaratı dıgan, boşaşmay ızdını dıgan ve uçuk hem bahirlin dıgan Jungo'nu ködüm. Men Avrupa bilen Jungo'nu tutaştırdıgan körük bulup, Jungo hikayesini tehim köp kişilerge sözlep berişini halaymen. Hürmetlik radyo anlıkçıla, yukurda Dünya'yı Nazar programımız bu içi anlatış bəduk. Bugünkü programımızdan dektorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdiriyim, növetçi muhariri Amangül Habibullah, nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldı qılay mı digən? Ligin, bilimnin təqdirimini özgərdiği alıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğu alıqıqa işinip geldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp durgandak, ademle tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Ben tamak yetküzgeçi. Boran çapkundunlu yanmaslıq benim gündülük adetim. Vaxtı da yetküzüp beralmisem, texmü biyaram bolumen. Lekin öyge kaytışımını kütuatkarlarını oylusamla, kaytıdın canlanıp getimen.
3: Dada, abdot kırdap gitmişsiz.
4: Özünüzünü asıran, ciddileşmen.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp durgandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləymən.
6: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadırlap, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
7: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.

taqsimotning iqtidoriy va rolini joriy qildirish kerak. Unum bilan adillikning munosabatini yaxshi bir taraf qilib, dastlabki taqsimot, qayta taqsimot, 3-chi qitimliq taqsimot o'zaro moslashgan, yurishlashgan ulug' tuzum o'rlashtirmasini barpo qilish kerak. Amgiki qarab taqsim qilishni asosiy gavda qilishni ching turib, amgak ishaqining dastlabki taqsimotiga nisbatini o'stirib, zarur omilga qarab taqsim qilish siyosatini mukammallashtirish kerak. Qayta taqsimotning tanishish rolini joriy qildirib, boj, ijtimoiy kafolat, yotkimi chiqim qatorliklarni tanishish salmoqini oshirib, uning dalligini o'stirish kerak. 3-chi qitimliq taqsimotning rolini yaxshi joriy qildirib, orzusi, iqtidori bor korxona va ijtimoiy to'pning ommaviy farovonlik, xayriyat ishlariga faol qatnashishiga yetakchilik qilish va madad berish kerak. Lekin axloqni dasta qilib, majburiy iyoni qildirishga bo'lmaydi. Ommaviy mulozimatga doir siyosat tuzum sistemasini mukammallashtirish kerak. O'rtaq bishni ilgari surishda farovonchilik yo'lini tutishga bo'lmaydi. Ayni yillari ba'zi davlatlar narodnikilik yo'lini tutib, yuqori farovonlik orqali bir turkum horonlar va tayyor toplarni boqqan. Oqibatda davlat moliyasi bu og'ir yukni bardoshlik berolmay, o'ttir hol kirimliklar to'zg'iga tushib kelib, uningdan uzoqcha qutulolmagan. Farovonlik ta'minoti o'stirilgandan keyin uni tövalitish tasq to'xtaydi. Ko'tirish iqtidorini ishib ketgan farovonchilik sijil davomlashmaydi. U muqarrar holda og'ir iqtisodiy va siyosiy masala paydo qiladi. Shunga biz butun kuchni ishga solish, madara qarab ish ko'rishni ching turib, ommaviy mulozimat saviyasini o'stirishni muhim o'ringa qo'yib, ma'rif, davolash, yashanganni kutinish, turalg'u qatorliq xalq ommasi eng ko'ngil biladigan sohalarda asosiy ommaviy mulozimat bilan dal joyida ta'minlab, qiyinchiligi bor ommaning asosiy turmush tuvanchikini kafolatlantirib, ko'zlimini oshiratmasligimiz, quruq va'da bermasligimiz kerak. Ikkinchi masala. Kapitalning alohidligi va harakat qonuniyatini to'g'ri tunish va egallash kerak. Marks, Engels sotsializm sharoitida bozor egalikini yo'l qo'yishga bo'ladiganligini tasavvur qilib boqmagan. Albatta, ular sotsialistik davlatning kapitalga qandoq muomala qilish kerakligini qiyos qilishga amalsiz edi. Lenin, Stalin Sovet ittifoqining sotsialistik qurilishiga rahbarlik qilgan bo'lsa-mu, lekin ayni chaqda Sovet ittifoqining yo'l qo'yg'ini yuksak markazlashgan planlik egalik tuzilmasi bo'lg'ashqa keng ko'lamli kapital masalasiga asosiy jihatdan duch kelib boqmagan edi. Sotsialistik bozor egalikini yo'l qo'yish partiyamizning ulug' ijodi edi. Sotsialistik bozor egaligi bo'lgan ekan muqarrar holda har xil shakldagi kapital paydo bo'ladi. Kapitalizm jamiyatidagi kapital bilan sotsializm jamiyatidagi kapital albatta ko'p farqlanadi. Biroq kapital hammani foydani qo'g'lishidi. Jahon ahlini jam qilgini boylikdir. Jahon mulkini boshqurgini qonundir. Biz sotsialistik bozor egaligi sharoitida qanday qilib kapitalning aktiv rolini joriy qildirish ustida izlanishimiz, shuning bilan birga kapitalning passiv rolini unumli tizgilashimiz kerak. Yaqinqi yillardan buyon tunish yetarlik bo'lmaslik, nazorat qilish, boshqurish joyida bo'lmaslik sababidan davlatimizning ba'zi sohalarida kapital tartibsiz kengayish, xohlagancha tizgillash, ziyoda foyda olish ahvollari ko'rildi. Bu bizdan kapitalning harakatini qiyinlashtirib, foydaga yuzlanib, ziyondan saqlanib, ham kapital timsohining o'z beshimchilik qilishiga yo'l qo'ymaslikni, ham kapitalning ishlab chiqarish zarur omillik iqtidorini joriy qildirishni talab qiladi. Bu o'zini qochur qilib bo'lmaydigan zo'r siyosiy va iqtisodiy masala. Amaliy xizmatda tövendiki bir qancha nuqtani yaxshi tutish kerak. Kapitalga qizil yashil chiroq ta'sis qilish kerak. Qizil yashil chiroq yo'lda mangan barliq qatnash qurollariga tatbiqlanadi. Kapital uchun mushundoq. Turli kapital udul kelganni supursi bo'lmaydi.
Bazı kapitallarının yavaylaça zoruyup gitişini tosuş gerek. Monopollik karıştırış, ziyade payda ilişki karıştırış, ziyade yukarı bağı karıştırış, yaman garazda köptürmeçilik kılışkı karıştırış, na doğru rıkabetki karıştırış gerek. Kapitalini önümlük nazaret kılış, başkuruşunu kanun boyunca küçe yetiş gerek. Sosyalistik bazar ilgiliki kanun idare kılıdığan ilgilik. Şuna kapitalinin herkiti kanun boyunca buluş gerek. Kapitalinin tertipsiz kini içini toskallık, kapitalini kere kılmayımız digerlik emez. Belki kapitalini tertiplik ravajlandırış digerliktir. Ola kadar kanun nizamlarının mükemmel bolmağalarını çın tutup mükemmelleştiriş. Kanun nizam bar bolğaları da kanunni katkı icra kılış, katkı nazaret kılış başkuruş gerek. Kapitalinin kiliplik sağlam terakki kılışı medet biriş ve yetekçilik kılış gerek. Sosyalistik asasi iktisadi tüzümde çın turup ve onu mükemmelleştirip, umumi mülükçülük ilgilikini kılç tevrenmeyi müstehkemlep ve ravajlandırıp, umumi mülükçülükten başka ilgiliknin terakkiyatıga kılçı tevrenmey ilham ve medet berip, yetekçilik kılıp, umumi mülükçülükten başka ilgiliknin sağlam terakki kılışı ve umumi mülükçülükten başka ilgilikteki zatlarının sağlam üsüp yetilişini ilgiri sürüş lazım. Üçüncü mesele. Dastlabki mahsulot ta'minotiga kapalatli kılışını doğru tunuş ve ilgileş gerek. Devletimizdek muşundak çoğun devlet üçün itkanda dastlabki mahsulot ta'minotiga yaxshi kapalatli kılış zor strategiyalik mesele. Strategiyalik planlaşını küçeytip, baldur tanşap, ta'minot bexatarligiga haqiqiy kapalatli kılış şart. Tijajni oldingi o'ringa qo'yishni ching turish kerak. Boylikni loyiqida elib tijab ishlatsa ish boradi. Loyiqida olmay tijmay ishlatsa kemiyib boradi. Umumiyuzlik tijaj strategiyasini yo'l qo'yib, har qaysi sohalarda tijaj harakatini olg'a siljitish kerak. Ishlab chiqarish sohasida boylikdan umumiyuzlik tijajlik, tujibilik, aylanma foydalanishni olg'a siljitib birlik mahsulotining energiya sarfiyoti va moddiy sarfiyotini tövendirib, yasimichilik texnikasini o'zgartirishni tezlatib, selinmining hosilot unumini o'stirish kerak. Iste'mol sohasida umumiy xalqning tejash engini kuchaytirib, oddiy, muvofiq, yashil, tuvan karbonlik turmush usulini tashabbus qilib, hashamatchilik, isrofchilikka va ziyoda iste'mol qilishga qarshi turib, tamak aşırmaslık katarlık açlık ticeş hareketlerini çoğun kanat yayduruş. Yeşil organ, yeşil aile, yeşil mele berpa kılış, yeşil seper kılış katarlık hareketlerini ken kanat yayduruş gerek. Devlet içi de baylık işlep çıkış kapalatlı kılış iktidarını küşe etiş gerek. Çarlaş salmıkını aşırıp, yeni bir növetlik kan izdeşte büs şasıl kılış strategiyelik hareketini yolu koyup, deniz okyan baylıqı ve kezilme baylıqlarını içiş, qoğdaş seviyesini östürüş gerek. Mühim energiya baylıqını devlet içi de işlep çıkırıp, özümüzünü təminləş strategiyelik tövənçikini aydınlaştırıp, devlet karxanalarının tireklik ve kapaletlik rolunu cari kıldırıp, nefet, təbi qaz qatarlıq baylıqlarını içiştiki ılğar texnikalarını yartış ve kollanışını tezilmiş gerek. Devletin strategiyelik maddi eşyalarını zapa saklaş tüzümü kuruluşunu küçeytip, halkılık peyitte tövençek kapalatlı kılıçtek tanşeş rolunu cari kıldırış gerek. Ehletini türge ayrış ve baylıkı aylandırışını yolu koyup, devlet içindeki katlık taşlandıklarının şiltiliş dairesini kenaytip, taşlandıkların aylanma paydını sistemisini tez berpa kılış gerek. Çeteldeki baylık kapalatlı kılış iktidarını serhillaştırış gerek. Öz ara menfaat yetküzüp, ortak payda ili şekli arkalık, işki taşkı, işki bazarı ve işki baylıktan toluk paydalanıp, çeteldeki meblağ siliş xavup hatırının önümlük aldığını iliş aldığın şartı astıda, ala kadar devletle bilen bolgan energiya baylıkı hemkarlıkını küçeytip,
Çəteldiki əla süpətlik baylıqı münasibətlik hukuk mənbətini köpə etiş gerek. Bu yerdə mən yezigilik məhsulatları təminat bir xətərliki məsələsini alaydı təkidləb ödümən. Ən yeni zimin təşürüş nəticisinin qarğanda terilğu yer kölümü yəni azib kitab adıdı. Bəz caylada asasi itizğa açlıq terilmay meyvilik dərək tikilib adıdı. Ya ki, aşırma qımeti yukarı başqı ziraətlə terilib adıdı. Mən congoluqlarının tamak məsələsini Her qandaq çağda özümüzgi tayınıp həl qilishimiz. Asaslıqı, özümüzdün açlıqıgı tayınışımız kerek dəb qayt-qayti etdim. Yezigilik universal işləp çıxırış ixtidarını östürüşünü texımı gəvdilik oranğı qoyub, yukarı ölçəmlik itiz kuruluşunu sicil alğı sözetib, uruqçılıqını gülləndürüş hərkitini çonqır yolu qoyub, yezigilik maşina cabduqlarının səviyyəsini östürüb, Açlıq teriydiğen dekallarının muhabbıq paydısı kapalatlı kılıp, ozuq tülüknün mutlaq bir xatar buluşuğa. Dallıq ziraatlarda asasi cahattin özümüzünü kamdiyalaydıgan buluşuğa hakiki kapalatlı kılıp, yağlıqtan dadur işlep çıkırış ixtidari ve özümüzünü kamdaş nisbitini östürüşümüz gerek. Törtinci mesele. Zor xavip xatarının aldını eliş, ve onu tügütüşünü doğru tonuş ve ilgileş gerek. Aldın qasırının 90-cı illerden boyan döltümüz Asiya pul mamile krizisi, Xalqara pul mamile krizisi, yeni taşıman öpki yalığı yokumu qatarlıq zor sınaqlağı önümlük taqabıl durdu. Hazır döltümüzün ixtisat pul mamile sahası da yüşürün xavip xatar xeli köp. Lekin umumi cahattin kontrol kılığılı boludu. Tövənçək təpəkürdü çıng turuş gerek. Konulada bala kazanı bir xaltıdılı yuqatqılıq. Keselini alamıt körülgen aman davalıqılıq digen gəbba. Biz partiya rəhbərliki və döltümüz sosializm tüzümünün əvzəlikini yaxşı cari qıldırıb. Alamıt körülgen də maitini tonub itib, baldur və kiçikidi tutub, zor xəvb qətər ya ki kriziz yüz bir işdin küçəb saxlınışımız gerek. Biz aldınqı basquşda kölengen bank xəvb xətiri, alaqtori pul muamilisi xəvb xətirini ünümlük bir tərəb qıldıq. Öz növtü də şunumu körüşümüz kerek ki, yeni xəvb xətər yanılı yüzyıldır.

Dostlarının yadıda bulğundak, biz tününgi radio jurnalı programımızda Zeynullah Haqqullah'nın tarım jurnalı ilan kılıngan Çıraylıq Apam namlıq polistinin aldın kısımını anlatkantuk. Ameliyatta onu apsığı asan emesliğini biletti. Çünkü atısı o 7 yaş vaxtıda bir munchi qarızını apsığı taşlap koyup, ola bilen mengülü hoşlaşkan idi. Apsı qarızını töləş ve ballarını biqiş üçün hakikaten köp çapa tatkan idi. Ama o bunu az diyendek apsının könlüge toxtumay asar biletti. Ondaq da o nem üçün apsığa bunca rahimsizlik kılıdı. Bula kızıqsağla, dekıtanla devamlıq bugünkü radio jurnalı programımızga oranlaştırılığın Zeynullah Haqqullah'nın Çıraylıq Apam namlıq povestinin devamı da bulsun.

3 yıl burun ögey atam hay degen maşina tağ yolda vaqaga uchirdi. Şu çağda apamı baykandı. Apam çağırgan jetti kutkuzuş maşinisi keçkip beripdi. Ögey atam vaqtida kutkuzuşqa erişemey ölüp ketti. Aynı vaqtta jetti kutkuzuş maşinisinin şopuri haraq içip tikenmiş. Keyinçe apam doktorxana bilen sakonlaşıp yürüp, özni doktorxanağa jetti kutkuzuş maşinisinin şopurlıqığı ilişini talep kılıp yürüp, doktorxanağa kirip aldı. Şunun bilen apam nahiyimizdeki jetti kutkuzuş maşini saydaydıgan berden bir ayal şopur bop kaldı. Apam yana tul kaldı. Men apamnın qışımğa äkitmen dep şunça nasihat qığınığı unumay yanla çoŋ dadamlarınkide turıwadım. Apam doktorxananın qışıdaki ağlı uzaq bolmagan egiz bina üyide ukam bilen birle turdu. Qınapsı balı qargaş ula bilen birle turdu. Men şula bilen birle turğum kemigeş apamnın qışığı berişqi unumagan idim. Apammu menmu köŋilsiz halda ayrılıştık. Apam xapulğan köŋil azar yegen halda ketti. Men bolsam apam da möbetler. Keşik müzakir vaqti sabaqdaşlarım köpöp bädi. Lizanın apısı Vanhong Lina ken. Çıraqtı qarangu dep. Lina qışımızdaki Lizanın apısı ken go. Liza ağzın mimandaq çıngsının. Hey Liza, apan qışında apan dek mi turmaydı ken? Açan dek liken jümü? Toğra, apan rastılı çıraylıq ken. Bugün öz gözüm bilen körüp hayran qaptı men. Men onu sinandak boyuğu yetip kalan kızı badep pekatlı oylamap diken men cümü. Men tehi Lina'nı doyunda meyyeni içi bağışkı çıraylıq tep jürüptü men. Emeliyetimiz şünçilik ak çıraylıq ken cümü. Onunğa meyyen kılış artıq çıken. Liza, sen apanğı pekat okşumaydıken sen go. Apan şünçü güzel. Sen atanğı okşaydıken sen de karğanda. Müşü gəp minin ahırkı səvər çekim idi. Bu gəp jürgümge begizdek sancılattı. Bu gəp nurğun qeytim deyilgən. Bu xorluq begizimi jürgümge talay qeytim sancılgan. Nurğun kişi min apamğı seliştiratdı. Ula yuşurun aşkarı halda minin apamğı okşamaydıqa lıqımga. Toğrısı apamdak çıraylıq əməsligimge hayran boluşatdı. Gəplərinin tegidi meni sət davatqallıqı bilinib duratdı. Bundaq çağda şünçilik xorluq his qılatdım. Mən nemişq apamdak aq əməs, nemişq apamdak çıraylıq əməs. Bu sualla meni toxtamay qiynaydı. Çırayımnın atamğı oxşaydıqallıqını bilimi. Lekin mən qız bala durup nemişq qarmıtıq atamını tatıp qalğandı mən dəb təqdirimge tənbəgim kəmməkdi. Bundaq azarlıq boliyib əgən seri apamğı boğan öşməlikim küçüyüb baraddı. Əməliyyətdə apamğa boğan öşməlikim başqa işdə əməs, bəlkə onun çıraylıq boğalıqı deyil. 40 yaş kiraydab qalğan apamnın yaş qızladək zılva sülkətlik turışı meni onun qışıda hər qaçan çandırıb duratdı. Minin çıraylıq bolmağınımın özü təqdir. Bununğa amal yox. Əgər apamı bunç çıraylıq bolmağan bolsa, heç kim meni apamğa seliştirib yürməkdi. Apamğa qarab pah dəb, man qarab uf dəb, nazuk yolumunu besinem canqıp mı yürmeyen bulattı. Seliştursumu işkimizni okşamaydı gən dəb seliştirattı. Manımışı azaplıq seliştiruşla mini apamdın bizar qılattı, kaçırattı. İşkimge işleme degem yok, açıq yığı boğuzumga kelip, elini partlap çıkıdıgandak idi. İç bağırımda mınlaçı kurut lümülde vatkandak içim tıtıldaydı. Sınıptike hemmeylen mini məsğırı kılvatkandak. Özümni bu dünyada tənha qilib, azablarım bilen tegi yok hangi tüşüp ketip atkan dekkes kılattım. Savaqdaşlarım bilen soğuşup kalmaslıq üçün, muzakir vaxtı toşmastılla sınıftan çıkıp kettim. Nişansız halda meydanı çögüleşke başladı. Çünkü yatak başqoruğuçıla vaxt toşmayı durup, yatak kirgeli koymaydı. Bir çağda muzakir vaxt toşup, bir monçı okuğuçıla meydan tərəpke kilişke başladı. Ula bilen dokunuşup kalmaslıq üçün yatakı karatmağdı. Yatakı kaytkan denkin kıldığan iş, doyin kayşu görüş ya ki onu bunu yiyiş. Savaqdaşlarımın yeni apam doğurluk kuvatıldığını eyni qeydi. Şuna yotkan kirlikimini çıkırıp suhanıgı çıkıp gettim. Daskı ısıq su bilen soğuk suunu tanşıdım. Andın şembi günü apam ekilip bəgən suyuq supun xaltısının ağızını içip daskı koydum. Həsəlgi oxşaydıgan süzük supun sozlup sozlup düşetti. Kancilik koyuşunu bilmektim.
kallam garang idi. Yanglarını türüp, körlikni mecişki başıldım. Yoğan körliknin kayarını jüp buldum, kayarını jüp bulamadım, bunısına məlum. Toxtumay meci etdim. Meciş arqılıq bu yotkan körlikini pakızlığını bolatdi. Bu bir qayda, həməylən şundaq qalıdım. Bu mağa məlumluq iş. Ademnimu meci pakızlığını bulamdı. Бұрынғы замандегі сұпын үйоқ чағылада кейімләні суды үйіп болғандың кейін ташқы қойып қалтәкілейді кен тұқ. Ашындақ қалтәкілесі кейімләнің кәрі чығып пақыз бұп қалады кен. Бұны мән телу зордың көген. Адамның мұн жүп болып қалтәкілесі пақызының қаламдығанды. Бұны сына тайын. Адам көңіліне қандақ қағанды пақызлығылы бола. Қалдымдегі ғам түйесі, көңілсіздікілі қандақ қысам юқап кетті. Мен қанда қысам, башқы балладай қошал қорам жүрдіған бола мен. Ичімдегі тоқтымайдыған әнсіздік, тәшвиш вә тіттілік қанда қысам пәсейіп қала. Қанда қысам тоқтап қала. Қанда қысам башқыланың мәсқыры йоқ. Кинайы, ишарларыны пісәнтемге алмайдыған бола мен. Көңілімгі аян. Бүгін мұқлиямай мен. Бұндақ азаптық ұйқысыз кечелі, мені шөнтелік қинайды оки, бұның дәдіні пәкет өзімді білімі. Дәрвәқі, бүгінгі кече шөнтелік ұзарды кейін, таң етіштің еч дерек йоқ. Декабрның қояши, мені қинаш күчілі айын ұлатқандек, кечсіз ұлматтың чықсы кәмейді. Күндізі арарат бәмейді. Кечігімділла кечедің қоқаттым. Лекін, азырқыдек ұйқысызлықтың әмес, бәлкі ялғыз келіштің, Yalğızlıqda qoqunuşluq qarı besişladın qoqatdım. Apam bilən atam yerim keçilə gecə ya bilyard xandın, ya olturuş məri gilədim qaytmaydı. Olanı saxlap-saxlap eyirib uxlap qalatdım. Apa dəb ündərəb uyğunub ketib, qoqunumdın qanmın bulunu da tügülüb pişiqlap oltır qaldırım hazır mı köz aldımda. Apam kelib çöçəgin içə mini bağırıqı elib bəzdəydi. Бұндың кен сіні ялғыз қоймаймен қолсам, дәп қойныға сейліп, пәпіліп ұқылдатты. Шүт жағылада апамның қойныны шөнчілік рахат ұзырлық ес қалатты. Апамның қойындылы болсам, ешнімідің қоқмайттым, ешнімідің ғам қылмайттым. Толымы ест. Атамның қаны дедің, апамның қойныдың бәкімі болдыр айырлап қалдым. Азыр мен ұчырмы болдым. Апамның пәпілешіге мұқтаж емес мен. Yalğız yetip mu qara besip qalmaydı. Mən bulağa könüp getdim. Təksiz qalaymaqan xiyalla elgədə minut sekundlarını sanab tağını kütüş, bəhli seyir kişilik həm azadlıq. Bu məktəbki kəygəndim boyan bu xil buruqdumılıq teğimi ədəb yedib atatdı. Qağış təkür uyqısızlıq məni saran qıb qoyay dəb atatdı. İçimdə mığıldıqan mınla çıxırıq məni toxtuma yeydi. Qollarımı tatlıqım, Bileklerimi çimdir etkin gelendi.

Tez yollan meni işik aldı da imza koyup tapşırıp aldı. Sot mahkemesi hesap emas dedi. Yakında Beijing şehri Tungju rayonlu kalıq sot mahkemesi bir tez yollanmağa ait hukuk çıkılış macerası delosini sot kılıp ayaklaştırıp, makullıkını almay turup öz beşimçilik bilen işik aldığa koyup vakalıktan imza koyuşunun belgilimeye kılap işgeldikini, kilip çıkan ziyanğa tölen beriş kereklikini aydınlaştırdı. 2025 yılı 3. ayda Shaowan Tordun 300 yuan kıymetindeki bir tavarını setip aldı. Toşuğucu tarap məlum tez yollanmış şirketi idi. Bir neçə gündən keyin o əşya obroti halıdının tuyuqsızla işik aldı da imza qoyub tapşırıb alğan lıqığa yeniləngənliqini. Supunun avtomatik halda mal tapşırıb elişini müayyənləşdirgənliqini bayqıdı. Lekin o başdan axır tez yollanmını tapşırıb almağan idi. Keyinki ayda Shaowan yana bir qatım tordan 500 yuan qiymətindəki tovar setib aldı. Yanına muşu tez yollanma şirketi yetkizişke məsul boldı. Tez yetkizgici onun bilan alaqlaşkanda Shaowan uyida yoxluğunu eniq bildirib, kechiktirib yetkizishni iltimas qildi. Oylmagan yerdan tez yetkizgici ikkinchi qatım yetkizmay, tez yollanmani bevosita savdogarga qaytirib atdi. Arka-arkadan bundaq köngülsizlikke yolluq qaşqa, Shaowan tez yollanma şirketi M Tor nuqtısının yetküzüş kəsbiye əmili məsul bolğan yetküzüş şirketi üstüdün sot məhkimesige dəva qılıp, işki tavarının ziyini üçün 800 yuan, həm bu dilodiki dəva qılış səbəbidin kilib çıqan ziyini üçün 300 yuan töləm tölütüb perişini tələb qıldı. Sot məhkimesi bundaq bekitdi. İşik aldıda imza qoyub tapşırı olğan tez yollanmada imza qoyub tapşırı vilin qallıqı. Tavar iqdarlıq hukukunun Shaowan'a yötkelgeliki görüstülgen. Lekin yetküzü şirketinin Shaowan'ın makulluğunu almayı durup, işik aldığa koyup koyuş hareketi tez yetküzüş bazırını başkuruş çağrısıdaki belgilimige xilap bulup, Shaowan'ın mal mülük hukukuğa çıkılgallıq, tölem cevapkarlıqını üstlük elişi kerek. Tez yollanma şirketi bilen yetküzüş şirketi müstakil kanuni igi bulup, hukuka bivasta çıkılıştaki asası gevde emez. Bivasta tölem cevapkarlıqını üstlük almaydı. Sodigarga qaytarılgan tez yollanmağa qarta torda mal setibilish toxtamidiki soda tamamlanmagan. Shaowan texi tovar iqdarlik huquqiga erishmagan bo'lgashqa bevosita tez yetkizish korxonasidan to'lam talab qilish asosiy yetarlik emas. Pul qaytarishga aloqador masalani torda mal setibilish toxtamiga asosan sodigarga ayrim tashabbus qilsa bo'ladi. Ahırda sot mahkemesi yetküzüş şirketini Shaowan'ın tavar ziyini üçün 300 yuan, hem başka muvafiq ziyini üçün 100 yuan tönəşke hüküm kılıp, başka dava talibini rad kıldı.

сүйүнүк достор, şu tat programımızın dalmaştırvatımız küçük bir yazığa sodiger kelip may kaçılaş ponkit içipti. Bunun sodu şundaq yaxşı boptu. İkincisi kelip bir aşxana içipti. Üçüncüsü kelip bir talla bazarı içipti. Şunda kılıp bu yer nayt tezda avat bir makanga aylanıpdı. Yani bir küçük bazar başken bir sodiger kelip may kaçılaş ponkit içipti. Sodusu şundaq yaxşı boptu. İkincisi kelip umu may kaçlaş ponkiti içipti. Üçüncü, törtüncü kelip ya ulamı üçüncü, törtüncü may kaçlaş ponkitlerini içipti. Şunda kılıp bu yaman süpetlik rekabet ya bir yerde hiç kim yaxşı kün köymeydiğen bir haletini şekillendiripti. Demek bir kişide icatçallık roy bulmuşsa her dısıyla başkalarının ızını besip olganda akıret yaxşı olmaydı. Yaxşı olmaydı. Yaxşı neticeye erişenmeydi. Bizde çokum yenilik yaratışı roy buluş gerek. Bir işlağı nispeten akıl parasıtımız buluş gerek. Elbette başkalarına kargılacı doğrap özümüzü yoktuk olmasıkımız lazım. Başkalarına kalmasıkımız gerek. Bu güzel tavsiyelerimizin

Sevimli dostlar, şu taptı programımızın damlaştırıvatımız. Turmuşta biz növetteki tört nersini kendimizde taşlı vetkinimizde her özümüzde intayın bəxtlik iz kılmız. Bu tört nersi kaysi digende birincisi ağırnış. Ağırnışın icraq turganda hem iş bizge şünçlik güzel tuyludu. Hədisila turmuştan etraptikilerin ağırınıp yurduğan kişilerini hiç kim yaxşı gömüydü. İkincisi, gəm endişini kendimizde taşlı bitişimiz gerek. Gəm endişe bizde her günü dəkkü dükkü salıdı. Vaktimiz ne, zihnimizde ısırap gelirdi. Üçüncüsü, biz seliş duruşunu kendimizde taşlı bitişimiz gerek. Seliş duruş, bizdeki bəxt duygusunu suslaştırmaydı. Tördüncüsü, birkaçlık. Birkaçlıkta ötken her bir minut hayat kıkılılgan mesuliyetsizlik ve hürmetsizlik. Şunlaşka, turmuşta ağırnış ve mendişe, siliş duruş ve birkaçlıkını kendinizde taşlayın. Vaktinizde ısırap kılmam. Şundala özünüzde bəxtlik iz kılalaysız. Bəxtsizliğin bolsun, növetteki nakşımız mı? Hem

Sevimli dostlar, programımız devamlı şovatıdır. Anlavatkanınla stansımızın üzülmez melodiya programısı. Muhabbet dünyasında hemme kişi şundak bolsa, kişilerin hemmesi söyse, yani kilip artıqı ve kimi bilen söyse, söygünün barcı iğırlıkı berdaşlık birelise ve asallı vazgeçmese. Muhabbet dünyasında kişilerin hemmesi söyülse, ama şu söylüşünün kıymetini bilse, kadirlise ve yoktup koymasa. Şu isimizde bolsun, söymen degen sözünü hemen adam diyeleydi. Ama onun bu yoşurungan mesuliyetini gayet eski bulanmaydı, hem üstüge ek bulanmaydı. Hemen adam söyleydi, ama artıkçılıkı hem kemçiliki bilen, yoku hem bari bilen söyüşünü unutulup kalırdı. Hemimiz bilimiz, söygü muhabbet, her vakit onu kadirligen ve onu hürmetligen adam ki mensup. Seni söymen degenin hemisi muhabbet emez. Elbette o köyünüş, asıraş, perviş kılış, kovdaş, şundakla nurgunluğun bedel töleş bedelige andın kıymetini tapıdı. Şuna biz her vakit dostlarımızga muhabbetlik durmuşluğun yar buluşunu ve onu kadirlişini çin köylümüzden tevsiye kılımız. Enemize muhabbetlik köylerimiz devamlı huzur.

Süyümlük dostlar, programımız şu tapda dağılmışı batıdı. Muhabbetin en güzel vakti dastlabki otluk hissiyat emez. Belki bir ömür hemra buluştur. Hakiki muhabbet baldır kegini ya ki baldır tonuşkun emez. Belki kegendin kiyim mu yenimizden ketip kalmakını. Muhabbette bir görüşüpla bir-birge aşık bop gelişin atay. Lekin yakınlaşkandın kiyim mu siz en yaksı değişki cüret buluş. Hem mi de muyum? Mükemmel adam yok. Karşı tarafın kemçilikini kubul kılıp, artıçılıklardan huzurlangandılar, andın hakiki muhabbetinin huzurunu sürgülü buludu. Hakiki muhabbette küllerin ötüşüge geçip, akıl ve mesuliyet duygusunun güzel çıraydın galip gelirgalıkını düşünüp yetsiz. Muhabbette siz üçün bedel töleşini halaydıgan adam, sizini hakiki yakış gördüğün adamdır. Muhabbette sizin mücazınızda özgertleydiğin kişi, siz yakış gördüğün kişi. Sizin mücazınızda köneligen kişi, del sizin yakış gördüğün kişidir. Hakiki muhabbette, kadirleşini bilgenlerle onu erişeleydi. Şundak, hakiki muhabbet, emimizgi yer bulsun.

Növbette memleket boyunca 15 minutluk halkı kolaylık durmuş çemberkide akıl paraset mulazimet süpüsünü işiltedigan mahallelerinin ilgilenen nisbeti 50%'den aştı. Rakam teknikisi koşulgandan keyin mahallenin aslahaları ve mulazimeti texmo ilgar buluş bilen birge puhralarının turmuş süpüsü körnerlik özdi.

0: doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləyimən.
1: Medisinanın ızzet-örmeti ve mukaddeslikini anlı qoğdaq, hayatını qadırləb, ölümlü amal, avrıqa sarab kılımız.
2: Gayige, itqatqa, tırışçallıqı ihtiram. Kichkina ot yalquni barmiqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtirdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir adam bir bölek müzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan müzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürki, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi. Ortak gülünüp terakki kılışı, Junhua milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon alda da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.
1: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilashtirishni o'zining usuli bilan ishqa oshiryapti. Jongocha zamanivilashtirishda jongocha usul bilan g'ayrat qilib ishlaylik. Men chongminga vaqtim chiqsa-la asti saqlagan uchurlarni ratlaydim. Hay, uzun mazgil uxlamay tong otquzish sababli asti tuta olmaydigan bo'lib qoldim.
2: Мен иммунитет системеси. Ухлымай таңат қозы сәбәплік, яқындан бұян линфа хүйжайрылырым вә кеселікі қарштырғычы хүйжайрылырым бәклі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға халықанчы бұзғыншылық қылып атуду.
3: Мен бөрек. Ухлымай таңат қозы өте сәбәплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кәтті. Zərlik madılar yığılıp qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
4: Mən yürək, uzun məzgil uxulmay tan atqızış səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşələ dəb qaldım.
5: Uzun məzgil uxulmay tan atqızış, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən nəzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?
6: Mən bir tamçı su.
7: Mən mu bir tamçı su?
6: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
7: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
6: Güllükdə güllərini soğur mən.
7: Cümləkni çın etməkdir. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
6: Мен чоң дәрияларға құйылып, бейбаян етізланы суғардым.
7: Басқаны су дәрияға құйып берілді. Мен сесіп кеткен қап-қары сияқ оқшап қалдым.
1: Су байлығына қадірлейлі. Әрбір тамшы су өз орнын тапсын.

Tez yollan mene işik aldı da imza koyup tapşırıp aldı. Sot mahkemesi hesap emas dedi. Yakında Beijing şehri Tungju rayonlu kalıq sot mahkemesi bir tez yollanmağa ait hukuku çıkılış macerası delosini sot kılıp ayaklaştırıp, makullıkını almay turup öz beşimçilik bilen işik aldığa koyup vakalıtan imza koyuşunun belgilimeye kılap ikerlikini, kilip çıkan ziyanğa tölen beriş kereklikini aydınlaştırdı. 2025 yılı 3. ayda Shaowang Tordan 300 yuan kıymetindeki bir tavarını setip aldı. Toşuğucu tarap məlum tez yollanma şirketi idi. Bir neçə gündən keyin o əşya obroti halatının tuyuqsızla işik aldıda imza qoyub tapşırıb alğanlığına yeniləngənliyini, supunun avtomatik halda mal tapşırıb verilişini müəyyənləşdirgənliyini bayqıdı. Lakin o başdan axır tez yollanmanı tapşırıb almağan idi. Keyinki ayda Shaowang yana bir qatım tordan 500 yuan qiymətindəki tovar setib aldı. Yanına məşu tez yollanma şirketi yetkizişke məsul boldu. Tez yetkizgici onun bilan aloqalashganda Shaowang uyida yo'qligini aniq bildirib, kechiktirib yetkizishni iltimos qildi. O'ylmagan yerdan tez yetkizgici ikkinchi qatim yetkizmay, tez yo'llanmani bevosita savdogarga qaytirib etdi. Arqa-arqadan bundoq ko'ngilsizlikka yo'liqqashqa Shaowang tez yo'llanma shirkati ham to'r nuqtasining yetkizish kasbiga amaliy mas'ul bo'lgan yetkizish shirkati ustidan sud mahkamasiga da'vo qilib, ikki tovarning ziyni uchun 800 yuan ham bu delodagi da'vo qilish sababidan kelib chiqqan ziyni uchun 300 yuan to'lam to'litib berishni talab qildi. Sud mahkamasi mundoq bekitdi. Ishik oldida imza qo'yib topshirib olgan tez yo'llanmada imza qo'yib topshirib olinganligi tovar iqdorlik huquqining Shaowangga yetkazilganligi ko'rsatilgan. Lekin yetkizish shirkatining Shaowangning ma'qulligini olmay turib, ishik oldiga qo'yib qo'yish harakati tez yetkizish bozorini boshqarish chorasidagi belgilimiga xilof bo'lib, Shaowangning mol-mulk huquqiga chiqilganlik, to'lam javobgarligini ustiga olishi kerak. Tez yo'llanma shirkati bilan yetkizish shirkati mustaqil qonuniy ega bo'lib, huquqqa bevosita chiqilishdagi asosiy gavda emas. Bevosita to'lam javobgarligini ustiga olmaydi. Savdogarga qaytarilgan tez yo'llanmaga qarta torda mol setib olish to'xtamidagi savdo tamomlanmagan. Shaowang texniy tovar iqdorlik huquqiga erishmagan bo'lgachqa bevosita tez yetkizish korxonasidan to'lam talab qilish

Sasi yeterlik emez. Pul kaytırışka alakadar meselini torda mal setiviliş toxtamağa asasen sodigerge ayrım təşebbüs kılsı boludu. Ahırda sot mekkimisi yetküzü şirketini şovanın tavar ziyini üçün 300 yen, hem başka muhabbaq ziyini üçün 100 yen tönəşki hüküm kılıp, başka dəva təlifini rət kıldı.

Ajırşiş soğukkan mezgelede bir taraf qarız alsa, yani bir taraf orta qaytırışı kerek mu? Sual. 2023 yılı 8. ayda mən erim Güven familik bilen ajırşişki kilişip, 9. ayda resmi ajırşişka iltimas sundum. Ajırşip bir yıldın köprek vaqtın keyin Li familik 120 min yuan qarız hücetini elip kelip, mən bilen Güven familiknin bu qarızını ortak qaytırışımızını tələb qıldı. Sebabi bu qarız Güven familik işkimizden ərxotun vaxtımızdaki ortak qarızımız iken. Mən qarız hücetiye təpsili qarab çıxdım. İmza koyulgan vaxtı 2023 yılı 9. ayının başları bulup, Güven familik işkimizden ajırışkan vaxtıdan 16 gün burun iken. Yani Güven familik ajırşı soğukkan mezgelede Li familikten qarız alğan iken. Sorap baxsam, Güven familiknin bu qarızı mən bilen onun ortak qarızı mı? Cevap, Cunha Xalıq Cumhuriyeti Əxtələb Kanununun 1064. maddesi de mundaq işki belgelimi çıxırılgan. Birinci, Erxotun bir tarafının öz namıda ailenin kündülük turmuş ihtiyacı üçün üstü alğan qarzi Erxotun'un ortak qarzi hesablanıdı. İkinci, Erxotun bir tarafının şəxsi namıda ailenin kündülük turmuş ihtiyacıdan halkıp alğan qarzi Erxotun'un ortak qarzi kirmeydi. Lekin Əxtar bu qarızdan Erxotun'un ortak turmuşuğa, ortak işləp çıxırış ticaretine işletilgəlikini, ya ki Erxotun'un ortak məxsidini ifadilgəlikini ispatlap berələydiğalları bunun sırtıda. Bu diloda Güven familik öz yalğız Li familikdən 120 min yuan qarız alğan. Bu ailenin kündülük turmuş ihtiyacıdan işib gətkən. Onun üstüge 120 min yuan qarız Erxotun acırşı soğukkan məzgildi ilinğan. Erxotun iki tarafından hissiyat ziddiyeti kilişelmeyen əhvalda, Güven familiknin qarız alğan pulunu Erxotun'un ortak turmuşuğa işletişimi əməliyyatki uyğun əməz. Şuna əgər Əxtar Li familik, Güven familiknin 120 min yuan qarız pulunu Erxotun'un ortak turmuşu ya ki ortak işləp çıxırış ticaretine işletkəlikini ispatlayalmasa, ondaqda bu dilodaki qarız Erxotun'un ortak qarızki təbəb olmaydı. Sizden ortak töyləş cevapkarlıqını üstüge ilişinizden haciti yok.

0: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Karız bilen karız kaytırımız. Öpkimiz ne işçiden kakudu?
1: Mukafat pulu tarıktılgan aman, karız kaytırmen.
2: Kulak ne kesip, kosak ne yama aç diyen şu de. Küller hakikaten test ötü atıdı.
3: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararlı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge karız bilen karız kaytırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı. Hem karız kaytırışka kurbi yetmeyvatıdı.
1: Bir güne gözümle şundak assamla, karızların bırakıp tügep getken bolsa, emmini kaytıdan başlasam de pekme arzu kılımın.
4: Siz kaytıdan başlasanız buludu. Karız bilen karız kaytırışını tohtutup, karızınızı retlep, karız kaytırış planı tüzüp, idraki istimal adetini yitildirin. Setip alalaydıgan emili küçüğünüz bolsun, setip ilişini ret kıladıgan keskinlikiniz mi bolsun?

0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 5. ayının 18. günü, Düşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdurrahim.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, ben Sumret Yasin. Bu kıtımkı haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Xi Jinping, pelsepe, ijtimai pellerinin yukarı süpetli terakiyatını ilgiri sürüş doğrusu da muhim yol yoruk berip, Cungu, pelsepe, ijtimai pen, müstakil bilim sistemisi berpa kılışını tezletip, Cungu'nun sualıga, dünyanın sualıga, halıqının sualıga, devrinin sualıga tekim yakşı cevap veriş kerek dep tekitledi. Stansımız, Cungu'nun sualıga, dünyanın sualıga, halıqının sualıga, devrinin sualıga tekim yakşı cevap vereyli mavzuluk obzor ilan kıldı. Xi Jinping Rusya zongtongu bilen 10. növetlik Cungu Rusya körgazmisiga ayrım-ayrım tebrikete evetti. İjtimai pen sahasıdakilerinin Xi Jinping medeniyet ideyasını uygunuş ızcıllaştırı söhbet yığını Beycan'da eçildi. Keng dairede yakkan yağmur, devletimizden nurgun caylarına devamlı təsir görsetti. Cayla katlıq yağmurdan müdafiyeleniş, takabül turuş hizmetini bütün küçü bilen yaxşı işledi. Amerika bilan İsrailiya İranga qaratilgan urushni qayta boshlash mumkinchiligini muzokara qildi. İran armiya doiralari agar Amerika yana bir qitim harbiy harakat qo'zg'asa, qaytirim zarbiga duch keladi dedi. Hurmatli radio tinglovchilar, to'g'ridan-to'g'ri xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

0: qalganlarını bir-birlep tekşürüp, işki yaşangan kişini oğuşluk yötkedi. John Hongshi mındak dedi. Ulanın bizgi kol pulanıltı vatkallıkını gördüm. Ulanın üye derya boydun 20 metrece yıraklıktı bulup, üyünün yenideki kesek üy örülüp çöğe edip kalgan idi. Biz şu çağda kemine şık aldık haydap berip, bu ayını birinci bulup binadın elip çüşüp, bekhattar caygı yötküdük. Muhbirinin ciddi işlağı takabül turuşunu başkuruş ministerlikinin ilgilişçe, gücü ölkülük kelkündü müdafiyeliniş, kurgakçılık takabül turuş kumandallık ornunun talepige asasen, devletlik kelkündü müdafiyeliniş, kurgakçılık takabül turuş başkumandallık iştabi işhanısı, 5. ayının 17. günü devletlik açlık ve maddi eşyalarını zapas saklaş idarisi bilen birlikte, halta, solo yopuk yepip tokulgan rek, zey çıkırış üskünüs katarlık, 3000'den artuk merkezinin kelkündü müdafiyeliniş maddi eşyasını yötkep, gücünün kelkündü müdafiyeliniş, xeterdin kutkuzuş hizmetini yakşı işleşini kollugan.
1: Stansımız haberi. Guangxi yer davraşını küzdüş stansı torunun resmi ölçü bekitişçe, Beycan vaxtı 5. ayının 18. günü saat 0-21 minut ötkende, Guangxi Zhuangzu Avtonom rayonu Liuzhou şəhərinin Liunan rayonu da 5.10-2 bal yer davrayan. Davraş mənbəsinin çoğunqırlıqı 8 kilometrəyə yetken. Liuzhou şəhərlik yer davraşkə təqabül turub, apətin qutquzuş kumandalıq ştabının 5. ayının 18. günü səhərdəki uxturuşuqı qarğanda, 5. ayının 18. günü saat 4-kicə 13 korpus öy örülüb düşkən. 4 adam doktorxanığı apırılğan. Ulanın hayatıqı xəvb yetməgən. 3 adam bilən alaqı üzülüb qalğan. 7000-dən artıq adam yöt gəlgən. Yer təvrəş apıtı yüzbərgə rayonda xəbərləşiş, tok, su, qaz bilən təminləş, qatnaş qatarlıqla normal yürüşü etibdü. Yer davrayandan keyin Goyan yer davrashga taqabil turish apatdan qutquzish qo'mondonlik shtabi ishxonasi jiddi ishlog'i taqabil turishni boshqarish ministerligi davlatning yer davrash apti 4-chi darajalik jiddi taqabil turish loyihasini yo'lga qo'yib xizmat korpusini darhol shu joyga yer davrashga taqabil turib apatdan qutquzish xizmatiga yetakchilik qilishga avatdi. Xabar berilganiga qadar shu joy 51 avtomobil 315 adamni yer tavraş apti yüz bergen merkezi rayonga kutkuzuşka evetti.
0: Stansımız xavri. Yezigilik çoğun ölküsü bolgan Shandong ölküsünün açlık umumi mesulat miktarı uda 5 yıl 110 milyard jindin açtı. Bulturdun başlap Shandong ölküsü yezi igiliki de havaray apti xavip xatırını yenikletiş mulazimeti siniqi ıslahatını ilgiri sürüp yezi igiliki de Havarayı apıtıdın aldın signal beriş uçurunu 30 erkinin akırkı 1 kilometre gıca emliyleştirdi. Emdi, Cungo'nun ıslahat nekmeydani mavzuluk alaydı xavrimizden 30 larga havarayı müdafiye kimi kiydirildi digen kısmı dektinladı boludu. Hazır Shandong ölküsü Zibo şehirdeki küzgü buğday dan tutuş mezgiligi kırdı. Zibo şehri Hıntay Nayası'nın Tianzhuang Bazri, Shunshi kentideki dekkan Lawen yan telefonu arkalık, avaray tarmakları yollugan kelgüsi bir neç künde, kurgak, sık şamal, xavip xatırdın aldın berilgen, 5. ayının 10. günüdün 16. günü geçe, ademsiz uçkuda bir ketim pürküp, 3'tün müdafiyelin işte, 5. ayının 10. 11. külleri muapıq payt. 5. ayının 16. günüge barganda muapık emes degen malumatla ve ala kadar yetekçi tekliflerini tapşırıp aldı. Yezgilik avaray apti xavip xatırını yenikletiş mulazimeti siniqi, etiz erik başlardaki dekallağı nispeten toğra hem kımmetlik eskertiş uçuru hesaplanıdı. Açlık tergucu dekkan lavungı nispeten kömü konaqını misal kalsak, Xavip xatarını yenikletiş mulazimeti arkalık başkurulduğun nişallık etiz bilen adetteki etizinin mobişi mesulat perki 100 jindin aşıdı. Shandong ölküsü Zibo şehirlik avaray stansının muavin başlığı Ali Enjiner Huan Haijun monulanı bildirdi. Xavip xatarını yenikletiş mulazimeti sınıqı ıslahatı техникада яңылык яратыш болып калмастын, яны хәвеп-хәтәрдин алдын сигнал бериш вастысыда яңылык яратыш болып, нишанлык илан кылыш аркылык зираатларның өзлекедин маслыш моделе. Езгилик аварай апты хәвеп-хәтәрдин әкли алдын сигнал бериш моделе асасыда яр бөлүкке хәвеп-хәтәрне автоматик фарыклендүриш, мәсулатны тез илан кылыш ишка ашырылды. Хан Хайжун мындак деди. Фарыклендүриш нисбити 10 метрлик ирактын сезиш техникасы ва Жунго аварай идарасынын юкур кымматлык аварай саллык маалымат масулатыга тайынып 1 километр көпөйтүлгөн 1 километрлик катекчи ноктасы саллык маалыматын хасыл кылгылы болду. Бу өлүгүн температура, шамал сүрөти, нэмлик катарлык аварай амилдерин өз ичиге алган саатлык масулат. Слаттин кийинки езгилик аварай апти хавп-хатерни эниклетиш мулазимат суспусу аркылык алдын маалымат бериш, алдын сигнал бериш кошулган бирлешме соода, кошулган дыйканчылык иштерге жетекчилик кылыш, кошулган үнүмнү баалашны ишке ашырып, аварайдын алдын сигнал бериш, кошулган техник жетекчиликин мас кадамда машгулат кылып, мас кадамда амилийлештиргили болду. Алдын сигнал бериш пакат биринчи кадам. Зыбо шаарынын Хыңтай наясында şu жайдыки ези соода банкалары аварайы езгилик катарлык тармаклар менен бирлешип, аварай учурларын шакиллик мүлүккө айландырып, климат карз пулу масулатында яңылык жаратып, ези ийгиликиге четелдиган асасий гөвдөлөрүн мөбләг жүрүштүрүш жолдорун кеңейтти. Халык банкысы мо ези ийгиликиге жардам бериш, кайтып карз пулу катарлык саясат куралдары аркылуу ярлык пул муамиле аппаратларын карз пул өсүм нисбетин төвөлөтүшкө жетектеп, ези ийгиликидеги аварай апты хавп хатырын эниклетишке алакадар кызматтарды колдоду. Жунго халык банкысы, Зыбо шаарлык шөбө банкысы пул кредит саясатын башкаруу бөлүмүнүн маамил башлыгы Жаң Суңмундак деди. Bu yıl kirgendin bu yan, Xalq Bankisi pul muamilede avarayını maslaştırış. Kanuni ige pul muamili aparatlarının Merkezi Bankı mebliğini tarqıtışını çördep, Xıngtay Yezi Sodu Bankisi'a 190 milyon yuan Yezi İgilikigi yerden beriş, Kiçik Karkanılağa kayıt kherz beriş mebliği tarqıttı. 2026 yılı 4. ayının akırgıca, şehir boyuca kayıt kherz bol, кайты дисконт калдыкты 15 миллиард 900 миллион юанге етіп, оқшаш мәзгілдікедін 58.71% ашты.
1: Әмді қысқы мәмлекет хәбәрләрін аңлаттымыз. Тор сүпсінің салық мәлуматығы қарғанда 5-ші айның 17-ші күнігіче алдын сетілген билетіні өз ішіге алған 2026 жылық кино омуми билет кірімі 14 миллиард 400 миллион юандан ашқан.
0: Халык иштер министрлиги катарлык 23 тармак 5-нчи айнын 17-нчи күнү өткөлмө балаларны туруштук жайда гамкорлук мулазиметинен бахрман кылыш асасий тизимликке кызмат көрсөткүчүнү бирликте илан кылып, өткөлмө балалардын туруштук жайда маарип, даваланыш, психик саглымдыгы катарлык жааттардыки гамкорлук мулазиметинен бахрман болуш асасий тизимликке ва үстүк алган тармакларды айдыңлаштырып, өткөлмө балалардын туруштук жайда асасий аммавий мулазиметтин баравер бахрман болушун илгири сүрдү.
1: Дөлөтлүк жиддият хабарлашышын югуруп улас супсы 5-нчи айнын 17-нчи күнү бүтүн мамлекетте расмий ишке кириштирилди. Апат сабабынан район хабарлашышы үзүлүп калгандан кийин апат жүз берген жайдагы аммынын терминал ва ян телефон картасын алмаштырышы хажасыз. Дөлөтлүк жиддият хабарлашышы торуга автоматтык улунуп, авазлык сөзлөшүш, кыска учур, көчмө саллык маалымат катарлык асасий хабарлашыш мулазиметти раван иштетилип, асасий алакалашыш эхтиёжуга үнүмлүк капалатлык кылынады.
0: 5-нчи айнын 17-нчи күнү саат 22:42 минут өткөндө Хайнан соода алам катнашы коюп бериш майданында узун сапар 8-нчи номерлик тошугучу ракета Чэнфэн Юлтуз түркүмүнүн 9-нчи түркүмдүки группа sünni hamralarını oldun belgilengen orbitiga oğuşluk kırgüzdi. Barlık sünni hamralarının haleti normal bulup, koyup beriş vazifesi toluk muvaffakiyetlik boldi.
1: Muhbirinin 5-nin 17-nji günü Gongan ministrligidan egilişçe yakında Jongu, Amerika, Arab Birleşme Halifeligi saqçıları xalqara qanun icra hämkarlygyny tunji qetim qanat yaydyryp, Dubai rayonudaki telegraf tor aldamçylygy jinayetige birlikte zarbı berip, aldamçylyk uwusudan 9-ny muwaffaqiyetlik beçit qılıp 276 jinayet gumandarını qolga algan.
0: Stansımız xabari. Köpligen Taratkula'nın 5-nji ayının 17-nji günüdeki xabarga qaraganda, Israiliya zunglisi Netanyahu, Amerika zungtungu Trump bilen şu günü telefonlaşıp, İran'a kartılgan herbi hareketini kaytı başlaş mümkinçilikini muzakir kılgan. Israiliya Taratkula'nın Israiliya'nın bir yukur derecelik emeldarının sözünü nakıl keltürüp xabar kılışça, Netanyahu, Trump bilen asaslıqı İran'a herbi zerbi berişini kaytı başlaş mümkinçilikini muzakir kılgan. Bu emeldarının eğitişe, eğer Amerika İran'a karatkan herbi herkitini esligi keltürse, İsrailiya bilen Amerika birleşip hava ucumu kılıdiken. Amerika zungtungu Trump 5. ayının 17. günü makalı ilan kılıp, eğer İran tezdin hareket kılmasa, hiç nimesi kalmaydı o dedi. Amerika Taratkullarının kabirge karganda Trump 5. ayının 19. günü Devlet Xavipsizlik Komitetinin asaslıq azaları bilen yığın eçip, İran'a yeni bir ketim kural işildiş türüne muzakir kılı diken.
1: Stansımız xabiri. İsrailiya hükümeti 5. ayının 17. günü bir türlük yeni planını tasdiqladı. Yani, Şarkı Eru salımı caylaşkan Birleşken Devletler Teşkilatının yakın Şarık Palestin musafırlarını kutquzuş ve kuruluş başkarmasının baştabi turuşluk cayda, İsrailiya Devlet Müdafiye Armiyası Muzeyi, Əskər Qubul Qılış Başqarması ve Devlet Müdafiye Ministri İşxanısı kuruludu. Hamas bayanat ilan kılıp, İsrailiyanın erkitinin xalqara qanunğa xilap işkenlikini, Birleşken Devletler Teşkilatı ve onun karmakıdaki organlarının keçirim kılınış hukukuğu selkarıgalıqını katık ayıpladı.
0: Stansımız xabri. Tayland Taratkullarının 5. ayının 17. günüdeki xabrigi karganda, Bangkok'ta 5. ayının 16. günü yüzbegen poiz bilen optobus sokulup geçiş vaqası da, vaqagi çetişlik poiz şopırının suydukini deslepki tekşürüş neticisi musbet çıkkan. Yani tenide zehir terkibi bağışken. Tayland Saqç Tarap 5. ayının 18. günü poiz şopri ve tömür yol eğzidiki signalcının süydük tekşürüş neticesini ilan kılımız. Hem de alaqıdar kişiler üstüdün er sunumuz dedi.
1: Stansımız xabri. Amerika Idaho ştati Montanholim hava armiya bazısada 5. ayının 17. günü uçuşma ardı körüstü atkanda işke Avrupa'dan boşlukta sokulup düşüp getdi. Avrupa'dan xadımları qeçip kutulup kaldı. Şujaydaki bir kısım taratqola, hava boşluğunda soqulup ketkini Amerika Deniz Armiyasının paraxotdaki işki elektronluk uruş ayırıplanı dedi. Hazır vaqanın səbəbi təkşürülməkdə, ölüm yetim əhvali toğrusu da texi dokulat yok.
0: Hörmətli radio anlıqçıla, yuqurda xəbərli anlattıq. Xəbərlərimizin dektorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdiriyim. Növətçi mühariri Amangül Həbibullah. Nazarətçisi Əskar Tursun.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdrin.
0: Bu il Jongo bilan Laos diplomatik münasibət o'rnatganlığının 65 yilligi. Jongo Yunnanning Kunmingdan Laosning Vientianega shu kuni yetib bordigan Jongo Laos xalqaro yo'lovchilar poyezdining o'ngishli qatnog'iga 3 yil bo'ldi. Yaqinda muxbir Lansang nomli poyezdga chiqib, bu 1035 kilometrlik chegara halqigan temir yo'lni bo'ylab ziyorat qildi.
1: Chet el taratqu muxbirlari Jongoda xizmat qilib, turmush kechirib, kun seri yangilanayotgan, ichib etilgan, sig'dirishchan Jongoni haqiqiy his qilmoqda. Hurmatli radio tinglovchilar, endi diqqatingizga bugungi dunyoga nazar programimizda bo'lsin.

geldi. Jongo karxanalari Lampra bangda yer ijarga elib kauchuk terib, 2000 dan artuq laosliqni ishqa o'rinlashtirib, ularning kishi beshiga to'g'ri keladigan oylik kirimini 3000 yuandan oshirdi. Manihut onining tömür yol boyida bazar itik bo'lib, Lampra bangdagi 50 mingga yaqin dehqonning manihut terishiga turtki bo'ldi. Har yili kishi beshiga to'g'ri keladigan kirim 8000 yuandan oshdi. Poyiz qoldirib chigra halqib safar qilishda rasmiyat murakkabmi? Muhbir sinab yiqish uchun naq maydonda tamojindan o'tishni sinab paxti. Kunmingdan yo'lga chiqqandan keyin poyir Sichuan bannadan o'tib, tushdan keyin Jungu Laos temir yo'lining Jungu bo'ligidagi eng oxirgi bekat Yunnan Sichuan banna Daizu avtonom oblastidagi Mohan bekitiga yetib borgili bo'ladi. Tog'ini bo'ylab yasalgan Mohan bekitining bir uchi Junguga tutishadi. Yana bir uchi Jungu Laos temir yo'li Dost toneli orqali Laosning Modin bekitiga tutishadi. Ishki bekatning orliqi taxminan 12.5 kilometr bo'lib, tonel orqali tutashtirilib, chigra halqib, ishki joyda ishki tekshirish yo'lga qo'yilgan. Poyiz to'xtadi. Muxbir Mohan bekitida Jungu tarafining tekshirishidan o'tgandan keyin yana bir qatim poyizga chiqdi. Poyiz 10 minutda Modin bekitiga yetib keldi. Avtomobildan tushish, kinishki surkash, tamojindan o'tishning butkul jarayoni entayin ravon tez bo'ldi. Kishini teximi taqqaza qiladigini shuki, navbatda Jungu bilan Laos bir joyda ishki tekshirish siyosatini birlikda yo'lga qo'ydi. Laosning chigirdan kirish tekshirishi bilan Jungu'ning chigirdan chiqish tekshirishi Jungu Mohan punktiga birlashtirildi. Jungu'ning chigirdan kirish tekshirishi bilan Laosning chigirdan chiqish tekshirishi Laosning Modin punktida markazlik bejirildigan bo'ldi. Mohan chigirdan kirish chiqish chigra mudofaa tekshirish punktining aloqador mas'uli Ming Tao mundaq dedi. Bunundan keyin yo'lovchilar Jungu Laos temir yo'li orqali poyezdga o'tirib chigirdan kirganda faqat o'xshash bir bekatda bir qatim chiqib tushsalar, Jungu Laos ichki davlatning chigra tekshirish, tamojindan o'tkazishdagi 4 xil tekshirishni tamomlay oladi. Tun pardasi yiyilganda poyiz oxirgi bekat Vientianga yetib keldi. Muxbir Vientian janubiy vokzalining tijorat zalida Yunji Xitong Pantexnika shirkatining mas'uli Jang Yafeng bilan uchrashib qoldi. Uning qo'lida amdili besib chiqarilgan mol to'shish taloni bor edi. U muxbirga mundaq dedi. May bahasi o'rilgandan keyin tosh yo'lda mangsa bir sanduq mol 20 ming yuandan ko'prakka to'xtaydi. Temir yo'lda mangsa faqat 6 ming yuan ketadi. Jang Yafeng mundaq dedi. Ilgari shirkat asosligi Laosdan Jungoga Manihut uni temir rudisi qatorliqlarni to'shaydi. Jungu Laos temir yo'lida qatnash boshlangandan keyin yuk to'shish miqdori davomliq oshdi. Hozir to'shish miqdori 3 yil ilgarkining 3/4iga to'g'ri keladi. Yaqinda shirkat yana kaliy xlorid, jungi dori materiallarini to'shish kasbini ko'paytirdi. Ancha yiroq bo'lmagan joyda Vientian janubiy vokzalining almashtirib qachilash maydoni kunduzdek yop-yoriq edi. Almashtirib qachilash maydonida yuk sanduqlari ratlik tizilgan bo'lib, yuk sanduqlarini almashtirib qachilash mashg'uloti yuqori unumda elib berilmoqda edi. Laosdagi eng cho'ng temir yo'l yuk transport tugini Vientian janubiy vokzali Laos Tayland Mekong daryosi chegarasiga 7 kilometr keladi. Bu yer Jungu Laos Tayland temir yo'lining aloqani ravonlashtirishdagi o'tang tugini bo'lib qoldi. 2022 yili 7 oyining 1-chi kuni qatnash boshlangandan tartib hozirgacha 29 ming yuk sanduqi, 326 ming tonna mol Vientian janubiy vokzalida almashtirildi. Tömür yol janub bilan shimolni tutashtirib, Laosni quruqliqdagi bekinmi davlatdan quruqliqdagi tutashgan davlatga aylantirdi. Sanliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, Jungu Laos tömür yo'lida chigra halqigan yuk poyezining kundalik qatnash soni qatnash boshlangan dastlabki mazgildagi 2 dan ko'payib, eng yuqori bo'lganda 23 ga yetgan. Bu yil 1-chi faslda chigra halqib yuk to'shish miqdori 1 million 500 ming tonnadan oshgan. Nurg'un jungolik iste'molchilar bu yil lyolyan bahasining xeyli tushganligini bayqadi. Buning orqasida mo'l hosil elishdan boshqa yana Jungu Laos temir yo'li Lansangjiang Mekong tez liniyasi xalqaro sug'uq saqlash zanjiri navbatchi poyezdining to'pisi bor. Tailandning lyolyani liqqachilangan Jungu Laos temir yo'li Lansangjiang Mekong tez liniyasi xalqaro sug'uq zanjiri navbatchi poyezi faqat 26 soatlik Kunmingga bevosita yetib boradi. Andin Tashul birlashma transporti orqali 48 soat ichida Shanghai, Hangzhou qatorliq 30 nacha shaharga yetkazilib, oldingi kuni daraxti bo'lsa, bugun tamoq ustiliga chiqish ishqa oshiriladi.
Lansangjang Mekong tez liniyasi xalqara soğuq saqlash zanjiri növetçi poyizi yeni bit saqlash üçün 10 Selsiya gradusluq turaqlıq temperaturunu saqlap, əxli yeni beti saqlash texnikasını yürüşləşdirdi. Çigra iğzida aldı bilən yeni məhsulatla meydanğı kırgızludu, aldı bilən təkşürludu, aldı bilən yolğı selinudu. Mınla tamujnisi tömür yol çigra iğzini nazarat qilish başqoruş bölümünün xadimi Li Jie mundaqdadi. Biz tömür yol bilen sallıq məlumatın ortaq bəhirlenib, soğuq saqlaş zanjirdiki yeni tirik malla üçün yeşil yol içib, yük poyuzini kəlgən haman təkşürüş, təkşürgən haman ötküzüşini işqa aşırdıq. Hazır, Lyulyan qatarlıq mallanın tamujindin ötüş vaxtı, dəsləbki 40 saatdın 5 saatki qısqartıldı. Sallıq məlumatı körüstülüşçə, 2026-cı yili Lansangjang Mekong Dəryası tezliniyesi xalqara soğuq saqlaş zanjiri növəç poyuzi, Adet iki günde 2 poyuz katnaştın, avat pəsildə künde 6 poyuz katnaşqı köpəygən. 4-cü ayının 26-cı günü geçe, bu yıl Jungu-Laos tömür yolu arqılıq toşılğan, import qılınğan Lyulyan 50.300 tonluğu yetib, oxşaş məzgildikidin 94.2% aşqan. Bu yıl bütün bir yılda Jungu-Laos tömür yolu da sıx bəlvağ meyvelerini toşuş mıqtari 200.000 tonludun köpərəki yetib, bultırqıdın 20% eşiş mülçərlənməkdə.

Hürmetlik radyo anlıqçılar. Çet el taratqulları, muhbirleri, Cungo bilen dünyanı tutaşdırılgan belbağ bulu süpti bilen, Cungo bilen çet elini tutaşdırış muhim rolunu cari kıldırmaqta. Ula Cungo'da hizmet kılıp, turmuş geçirip, kün seri yenilini vatkan, eçiv etilgen, sığdırışçan Cungo'nı hakiki yiz kılmaqta. Yakında muhbir Beijing'de turuşluk çet el taratkullarının 3 muhbirini ziyaret kılıp, ulanın Cungo zeminindeki közütüşü ve tesiratını anladı. Kazakistan Okatçilik Gezisi'nin baş muhariri Serik Kurumbayev, hayati küşkü tolgan devlet öz yolunu boylap puhtı kadem bilen ilgirlemekte dedi. 2001 yılı Kazakistan Okatçilik Gezisi'nin baş muhariri Serik Kurumbayev tuncuk etim teklifki binaen Cungo'da ziyaretti boldi. Şunundan kiyin Kurumbayev çoğun şehirlerden çet yezi bazarlar gıca, sanayet yezigilik işlep çıkırış rayollardan yenilik yaratış merkezler gıca cemi netçi 10 şehir gibi adı. Bu ceryanda o Cungo'luk alımla işçi, dikkan, karhanıcı, enjiner, muhbirla, hatta koçılarda tasadüpi uçuruşup kalgan natunuş kişilerini ziyaret kıldı. Cungo cemiyetinin cüşkürüp ravajlanışı ve halkının kötürengü cesaret bilen olgı ilgirleş royi kıyapti, Kurumbayev'da çoğunkır tesir kaldırdı. O mındak dedi. Cungo kuddu bir kitap kokşaydı. Her bir betke akıl paraset ve sehri küç yoşurungan. O yerde men daim mol tesiratkı iyi bolumen. Kurumbayev'nin közetişi ve hatırsı hazırkı Cungo'nun terakkiyat kıyapetini callık ekset türüp bədi. Beijing'da tarihi en-eni bilen zamanevi medeniyet çoğunkır yuğurulgan. Kadimi koçula bilen zamanevi şehir rayonu inak bilin mevcut bolup, üzgüç sehri küşkige şehir boşluğunu ortak berpa kılgan. Şanghay'da sünni akıl teknikisi sanayet terakkiyatı ve şehirni idare kılışta umumüzlük kullanılıp, yukur süpetlik terakkiyatka küşlük hareketlendirgüş küş koşkan. Yünnende güzel köl menzirsi, güzel milli örüp adet bilen şehirnin zamanıvilişi ten culalınıp, adem bilen tabiyet inak billi ötüşünün kartinisi sızıp çıkılgan. Kurumbayev hayacallangan halda men guvah bolgan Cungo'cu zamanı vilaştırış terakkiyat emeliydi köpmen belik hem mol dedi. Kurumbayev mındak dedi. Men kiçkimdin Kazakistan yezilirdi çoğun bolgan. Yezilanı hakiki terakki kıldırışta hergiz mu kuruk gepki tayangıl bolmaydı kallıkını obdan bilimen. Cungo'da namıratlıktın kutulduruş ötkülüge ucum kılış cengi, milyonluğun halıktın turmuşunu hakiki özgertken uluğ emeliyet hesaplanıdı. Öz yerinin ahvalıgı karap, siyaset cihettin kollaş, teknik kengaytiş, yezgilik mesulatlarını pişiklaş ve eşya obrot sistemisini mükemmelleştiriş katarlıkla arkalık, dikkalla, yemek, içmek, kiyim keçektin gəm kılmaydıgan, hatırcam tırkçılık kıladığan boldı. Yanı nurgun kişi yurtada kelip, igilik tiklep, terakki kılışını tallap, bazar rıkabet küçüge ige, ela süpetlik mesulatlarını işlep çıkırıp, yezi kent sayahatçilikini ilgir sürdi. Kurumbayev mındak dep kardı. Cungo'nun namıratlıktın kutulduruş ötkülüge ucum kılış tecrübesi, dünyadaki erkayüs devletle, bolup mu terakki kılıvatkan devletler üçün kımmetlik, örneklik ehmiyet giyge. Kurumbayev mındak dep kardı. Namıratlıktın kutulduruş ötkülüge ucum kılıştın yukur süpetlik terakki kılış kıca. Yenilik yaratış arkalık türtki boluştın uzak müddetlik yirik plan kıca. Cungo'nun terakkiyat stratejisi inik ve küçlük boldı. Hayati küşkü tolgan devlet öz yolunu boylap puhtı kadem bilen ilgirlevatudu. Mısır El-İhram Gezdi'nin mağım baş muhariri Sami Kamhavi
Siz bu zımınga hakiki kadem bassınız, çokum başkıcı yisiyatlı bolusiz, dedi. 2015 yılı Sami Kamkhavi Mısır El İkram gezdinin daimi turuşluk muhbiri bolu süpüt bilen Cungo'a gelip, Cungo'nun memleketlik işki yığını, Japon tacavuzcılarına karşı uruş galbisinin 70 yıllıkını hatırlaş, çoğun herbi parat katarlıklarını haber kılışkı katlaştı. Kamkhavi yine 12 ülkeni ziyaret kıldı. O begen haber, Cungo'nun namıratlıktan kutuluruş ötkülüğü ucum kılış, halk turmuşunu yakşılaş ve yezi kentlerini şehir bazarlaştırış terakkiyatı katarlık baş temalarını öz işçi kalıdı. Sami Kamkhavi mındak dedi. Cungo'da biz emelge aşırış testeb kargan nurgun nişallarını emelge aşırgılı boludu. Cungo'nun tarihini okuş, Cungo'nun hazırkı ehvalını közütüp, yukurk söz arkılık Cungo'nu tesvirleş, en muhabbek deb karıdım. Sami Kamkhavi monolanı bildirdi. Cungo'nun terakkiyat neticileri dünyayı nep yetküzdi. Cungo, insaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılışka paul türtki bolup, dünyanın öz ara menfaat yetküzüp, ortak paydı ilişini ilgiri sürdü. Kamkhavi mundak dedi. Öz gözüm bilen körgünüm, her kandak söz çöçekledim mi küşlük? Özümnün ziyaret keçirmişimle eslesem, Şizang'daki tağlık kentiki bir aile isimden çıkmaydı. Hükümetnin kolluşu astıda, ula bank karz poludun paydınıp, karhanıla bilen hemkarlaşıp, atı boğullarının öyünü, pukravi konalgıgı özgertipti. Bu nurgun sayahatçin celip kılıp, mukim kırım ilip kepti. Şundakla bu bir aile kişilerinin turmuşunu zor derecede yakşılaptı. Yakın kılladın buyan Kamkhavi köp ketim Cungo'u berip geldi. Köşme çıkım kılış, elektronluk soda katarlık rakamlık inkılap dolgun edin, yeşil sepergi çıkışının künseri umumlaşışıgıca, o, Cungo'nun terakkiyatının tezlişi vatkallıkını yes kıldı. Onun karışça, Cungo'cu zamanı vilaştırış, mıktarını aşırışnılı koglış bolmastın, belki tenpın terakkiyat üstü de izdiniş yoludur. O, mundak dedi. Cungo'nun terakkiyatı da adem bilen tabiyatının inak bilü ötüşüge ehmiyet berilip, maddi medenilik bilen manevi medenilikten mas terakki kılışı ilgiri sürüludu. Bultur 5-nji ayda Kamkhavi Şinjangda ötküzilgen 2025-nji yıllık Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın aza devletle taratkulları hemkarlık münbirge katnaştı. O mundak dedi. Şinjangning güzel tabii manzarası, mol mezmunluk milli medeniyeti, milletlerinin inak bilü ötüşi mende çoŋkur ta'sir kaldırdı. Kamkhavi mundak dedi. Cungo Kazakistan Korgas Halkara Çigra Hemkarlık Merkezine ekskursiya kılıp, bir belbağ bir yoluna yukur süpette ten kuruş ramkısıdaki import, export, sodusunun cüş urup ravajlını vatkallıkını tekimi hakiki yiz kıldım. Bu Cungo'nun sırtkı eçevetişini üzlüksüz kengaytip, öz ara menpahat yetküzüp, ortak paydı eleşti çın turuş vədisi ve herkitini toluknamayan kıldı. Belgiyada çıkıdıgan Deşampes jurnalının baş muhariri Maxim Deşampes kelgüsüdeki pen teknika ufkun bolmastın kişilerin kündülük turmuşuğa sınışıp ketken riyallık şiken dedi. Aptomobil aptomatikalda aptomobil ornını perklendirip yolunu pilallap aptomobilini tohtutalaydı. Yolucular aptomobildin ayrılıştın tartıp en ahırda Mukim toktaş kışı bolgan pütkül ceryan, ravan tutaş boludu. Bu iş, Guangdong'nun Shenzhen'deki bir yer astı maşini toktatış meydanı da, aptomatik maşini toktatışını sınap görgen, Belgiyada çıkıdıgan Deşampes jurnalının baş muhariri. 8AM Groy'nun baş icrayı emeldari Maxim Deşampes'ni kattık uygu saldı. O mındak dedi.
Жонгода келгүсү пан техника укум болмастын, балки кишилердин күндүлүк турмушуга сиңип кеткен реалдык экен. О, мохбирги мындак деди. Жонго мен дайым зиярат кылып турдуган жай. Ар кетим жонгого келгенде мени хайран калдырды. Өткөн бир жылда жонгого 2 кетим берип, нургун шаарларды зиярат кылып, окшумаган саадыки нургун жонго карханалары менен сөзлөштүм. Жонго үздүксүз алгы илгирлейдиган дөйлөт. Кудуреттик коллектив күч мужассамланган. Энек тараккыят планы ба. Келгүсү кесиптерди системалык орунлаштырып, жогору үнүмдүк ижра кылыш иктидарын намаян кылды. Дешампес мындак деди. Мен жонгодо өзүгө ишенидиган, яңылык жаратыдыган, бошашмай издинидиган ва очук һәм бахрлындыган жонгону көрдүм. Мен Европа менен жонгону туташтырдыган көрүк болуп, жонго хикаясын техими көп кишилерге сөзлеп беришни халаймын. Hürmetli radyo anlıqçılar, yukurda Dünyağı Nəzər programımız bu içi anlıqçı bəyədik. Bugünkü programımızın dektorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdiriyim, növətçi mühariri Amangül Həbibullah, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

0: doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləyimən.
1: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı qoğdat, hayatını kadırləb, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
2: Gayige, itqatqa, tırışçallıqı ihtiram.

yani şiltiş iktidarını aşırış gerek. Şarait yaratıp energiya serpiyati boyunca koş kontrol kılıçtın, karbon çıkış umumi miktarını kontrol kılıç ve sıcılıkını kontrol kılıçtın ibaret koş kontrol kılıçkı ötüşünü baldurak ışıka aşırıp, bulgumunu azaytış, karbonunu tövalitişki alakadar rıgbetlendiriş, çakuyuş mekanizmini tezdin şekillendiriş gerek. Cayla alakadar tarmakla koş kontrol kılıç, koş karbon hizmetini bir tutaş yakış işlep, addi halda katlanma katlan parçalaştığın aldın eliş gerek. Energiya teminatıga hakiki kapalet kılıp, köp hıl nişanını tamponlaştırıp, energiya teminatını köp hıl yolla arkalık aşırış gerek. Çoğun karhanıla, bulup mu devlet karhanıları başlamçılık bilen teminatı kapalet kılışı. Bahani turaklaştırış gerek. Ken kölemlik çatkunu üzüp, tok çak koyuştek eğir vekalanın kaytı yüz birişige katı yol koyulmaydı. Energiya inkılabının çoğunkur algı selcetip, energiya istimali, teminatı, teknikisi, tüzülmesi ıslahatını ilgiri sürüp, halkıra hemkarlıkını küçeytip, energiya küçlük dövült kuruşunu tezildiş gerek. Hürmetlik radyo anlıkçılar, biz bugünkü ünlüş programımızda başvurucu Xi Jinping'in 2021'li 12. ayının 8. günü Merkez İktisat Hizmeti yığında kılgan devletimizin terakkiyatıdaki zor nazariye ve emeliyet meselelerini doğru tonuş ve ilgileş gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

sevimlik radio anlıkçılar. Yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy anlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangrab naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qinondaqda bu musiqa gulzarligiga qadam besingda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayratadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Ondan olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Sümük radyonluk dostlar, şu tatlı programımız da olmuş vatıdı. Bu muhabbet kalıp taslı buludu. Şuna muhabbetim Çin bolsun deseniz, kalbiniz Çin bolsun. Muhabbet köyünüşte tekimi güzel görünüdü. Güzel muhabbetin ilgisi bulaydıysanız, o muhabbetinizge varlık mehriniz bilen köyünü. Onu asırın. Muhabbet kadirleşte mükemmelleşip barıdı. Şuna mükemmel muhabbetin ilgisi bulaydıysanız, muhabbetinizi her vakit kadirle. Muhabbet romantikilik içinde müstekemlenip mağıdı. Müstekem ömürlük muhabbetin berpatısı bulaydıysanız, muhabbetinizi romantik yes tuyguğu iki kılın. Muhabbet kuruq va'da emas, amaliy ish-harakatingiz bilan baxtga yetib boradi. Baxtli bo'laydisiz va muhabbatda va'dangizga amal qiling. Muhabbat bir qarsoq erishmak intoyin osondek tuyuladi. Ammo haqiqiy muhabbatga erishish uncha oson emas. U qatmoqal badal to'lash badaliga keladi. Shuning uchun ba'zida muhabbatga yetib kelaylik deganda bel qo'yib yetadigan yoki voz kechadigan ishlar bo'lib qoladi. Lekin onun barlıq ısıq soğuklarına berdaşlık bereliğe adam çokum onun erişeleydi. Barcı dostlarımızga muhabbetlik turmuşunun yar buluşun ümit kılımız. Muhabbetlik güylerimiz silah üçün yağraydı.

Nasıymış dostlar? Şu tatlı programımızda anlaşıvatıdı. Muhabbet, maripet bir gıdın huşbu gülünü yelpügen yumuşak şamalı. Muhabbet, dostluk güllerinin huşbu yedini yedili uçi ve güzellikini baykı uçi hem onu tarat uçi. İşk otunun yalpını gıcı kılgan muhabbet. Güzellerinin işkı da kavap boğam muhabbet. Demek şu nazuk köngüllerde mengülük saklındığını kişini yükseklikke iyi kıvıcı yanılı şu muhabbet. Demek biz durmuşta muhabbetten ayrılamayız. Eğer şu muhabbetten kıymetli ki onu her vakit kadirleşke asır aşkı devlet kılıdı. Elbette muhabbetten asırgan, avaylanan kişi çokum onun en tatlı meyvesiyle iğisti geleydi. Bekti seferde uçup çıkalaydı. En güzel muhabbetten ilgisi siz bulun. Kendi nakşılarımız devamlı siz üçün.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap, tez ritimlik cemiyette sizni tehime kımmet ki.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Bugünkü radyo kütüphanısı programımız Muşiyada ayaklaştı. Programımızın riyasetçisi Pervaz. Kiriştürgücü Yarkın Yasin. Programımızın mesul muharirleri Abdullah Molla, Polat Aman Nuri. Nazaretçisi Nicat Abdukadir. Xeyr xoş.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den beridigan Uyghurça anlatışını başlayınız.